danışmen batırla yitilgen uvam. Dünyaga meşhur sen vetinim anam. Şöhretin taralgan altın bosugan. Yaraşkan bayrımın uluğ namınga. Şerifin şeninge bu şiir soğan.

0: ýat etdi. Inqilabi qurbanlarını xatırlaş günü Qızılsu oblasti Uluqçat nahiyelik Qonan idarisi xalq saqçıları saqçı yardımçılarını inqilabi qurban Abdikerim Ömer'nin qabrisi aldığı gelip qabri yoxlaş, yad etiş faaliyetini qanat yaydırışqa təşkilləb, qəhrimanlarca qurban bolğanlarının ruhiqa varislik qilib, cəsarət bilen ilgirləş küçini qobul qildi. Tarbağatay vilayetinin Dörbülcün nahiyasıdaki her qaysi orullardaki kadrlar, işçi xizmetçiler, erbilikten çekingeller vekilleri, inqilabi kurban Sün Longjin qabri sallıqağı kelip, qahramallarca kurban bolğanlarga təziye bildirdi. Köpçilik, sürlük, əyvetlik, ihtiram bildiriş murasımada əsli məqsəd buruş ne his qilip, qahramanın ruhiga varislik qildi. Qashqar vilayeti, Sanju oblasti qatarlıq jaylar, kadrlar amini, Beijing, Tiananmen meydanada ötküzilgen inqilabi qurbanlarını xatırlaş künede xalq qahramanlarga sevetlik gül taqdim qiliş murasimini anglaş körishge təşkil edi. Köpçilik, heyvetlik, sürlük kayfiyatta qahramanlarca qurban bolğanlarını yad edip, əcdadlarının ısı qeyni bilen yaratqan üşmez töhfisini yad etdi. Mori nahiyasirki inqilabi qurbanının aile təvəsi Patigül Avitən mundaqdini. İnqilabi qurbanlar hayat ibadilge yurtunu qoğdudu. Biz bunu məngü əst saxlayımız, həm də yaxşı turmuş keçirib, qəhrimanlarının hikayesini əvladlarga sözləb berib, texmu köp yaşlarga bugünkü bəxtlik turmuşunun təsdiq qolğu kəlgəlikini büldürümüz.
1: Stansımız xəbəri. Yıl 5-dən 9-nji ayynyň 28-nji güni geçe Qorgas tömür yol porty arkaly gatnagan Jongo Europa Otur Asiýa nöwet poýezdi 7000 gitimden portdan ötkizilgen mal 12 million tonnadyny ýeşip bir belbag bir ýolny ýokary sypaty ortak guruşga güçlük hereketlendirgiş güç goşdy. 9-nji ayynyň 28-nji güni tüşden keyin saat 5-de maşyny üskünler, awtomobil zapçaslary, elektronlyk mahsulatlar lyk gaçylanan Jongo Europa nöwet poýezdi Qorgas tömür yol portydan ýolga çykyp Russiýanyň Moskwaga ýürüp getdi. Nöwete porttan ötken Jongo Europa Otur Asiýa nöwet poýezdiniň kündelik otryç gatnaş sany 27 gitimden eşip otur hesap bilen her 2 saatte bir gitim çegiradan kirip çykdygan Jongo Europa nöwet poýezdini almaşdyryp gaçylaş tamamlanyp taşkı soğudu karxanlarının taraqiyatını mukim yukarı ünümlük transport kapalıdı bilen təminledi. Hong An Xalqara Yük Transport Vakalatçiliki Çeklik Şirkti Qorgas Şöbe Şirkti'nin məsuli Han Xing mündaq dedi. Bu yıl avtomobil zapçasları, maşinsazlık üskünleri, elektronlık məhsulatlar qatarlıq aşırma kimiti yukarı mallarını asas kılıp vakalatçilik kılvatımız. Növete, cemi vakalatçılık kılığan növete poiz qitim sani Bultırk Şumazgildikinin 20% aştı. Qorgas tamojnisi növete poizdin yukarı ünümlük katnışıgı kapalatlıkleş üçün tömür yol tarmaqları bilen maslaşıp küş çıkırıp akıl tömür yol porti. Təvəlik boyca tamojnidin tez ötkizişini birləşdiriş əndiyisigi tayinib, növete poizni yetip gelgen aman təkşürüp bolgan aman ötkizip, tamojnidin omumizlik ötkiziş vaqt ünümini 50%-in köprek östirdi. Qorgas vokzali bexatar işlep çıqırış komandalıq merkezinin işlep çıqırışını oğrulaştırış xadimi Su Bo mındaqdiri. Bu yıl transportni təşkilləş, çegira halkıp maslaştırış, tertibni əlalaştırış cəhətte tən küçəb, tez qobul qilip, tez çürüp, tez qaytırıp, paravuzunun dəvrilik ayılınışını 7-2 saatdən 4-3 saatki qısqartıp, kən relislik poizni künigi otri hesabilən 11 qetimdən artıq ulaş altını saxıldıq. Hazırgıça Qorgas tömür yol portı arqılı qatnıgan Jongo Europa Otur Asiýa nöwet poýezdi jämi 60 000 qetimden eşip, qatnıgan nöwet poýez liniýasy 91-ge ýetdi.
0: Stansımız xäbiri. Yepu yeni material Avrupa Asiya çegra halkıgan məxsus poyezinin tünce yolga çıkış murasimi yakında Jongo Tömüryol Birleşme Xalqara Yük Sandıqı Çeklik Şirkti Ürümçi Merkezi Vokzalıda ötküzüldü. 1500 tonnadan artıq butulka derecelik poliester yapraqtisi kaçılangan məxsus poyez Merkezi Vokzaldın yolga çıkıp Avrupa Asiya çoğun kuruqlıqa qarab yürüp getdi. Bunun bilen Şinjan'ın yerlik kimya sanayeti məhsulatlarının Avrupa, Asiya'a bevasta baradığan tömür yol eşya obrotu yeni yolu içildi. Yepu yeni materyal çeklik şirketi.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Erkin kişi de hazırkı zaman yaşlarının kesip dalışıga hürmet kılışı ve onu düşünüş gerek. Ulanı zorur yardım ve yarıyılıkla təminləb, ulanın yığınlıkka özgürüş intildiğen, sınapı kışka büsüp ötüşke cüret kılalaydıgan cesaret royuğa medet berişi. Yeni bir tarafından alakadar tarmakla yeni kesip boyunca tarbiyeleştiğin kanat yaydırışı yette köprek izinip, yaşlarının yeni kesip bilen tekim yakşı şoğunluş için yol yasap körüksüp beriş gerek. Her kaysı tarafından ortak tırışçalıqı da tekimi köp yeni kesiple iş kuruluşunun yeni iş noktası kaylandı. Emgekçiler bulup mu yaşlarını tekimi ken, köp menbelli kesbi terakiyat yolu bilen təminləb, ulanın kesip arzusunu əməlgə aşırışıga yerden beriş gerek.

0: bilen küçsizlik irip tiz boğumu futtigi daha sonki artıkça ufraşkı mecbur bolup. Vakt uzargan sıra ağırış ya ki sonikler sokulgandek sıkılgandek avazlar kelep çıkıdı. Tövendeki bu usul arkalık özünüz ölçep yıkan. Daha sonkiniz maymak bolup kaldı mı o yok. Özünüzden daha sonkinin aldı kesip kalgalıgı kandakı hüküm kılımız digen de kündelik adli bolgan hareketler bilen özünüzü ölçeş sonu günü alsanız boldu. Ama dikkat kılışınız şu ki, nahit doğru bahalış gelişmekçi olsanız, yanıla kesbi doktorda mesele sorsanız gerek. Adem bedenini tamga çaplışıp durgan da, dümbe, sağra, tapındeni tamga çan çaplap, bel bilen tam arızdaki boşluğunu gözütüş. Boşluğa bir alkanın kılığı kızıkkancağı da bu normal daire gitabı. Eğer bir muşun salgılı bolsa, daha sonkinin aldığı kıyısı işinden bir kadar roşen işkerliğine eskertudu. Eğer bel boşluğu çoğurak bulsa, onun üstüge etigen ornudun turganda bel sekırap çınkılıp ağırsa, yanpaş bel muskulu, yotunun aldı taraf muskulunun kısıkırap ketkerlikini, bedende da sönkünün aldığı kesiş yüzlenişinden barlıqını çöndürüdü. Onun başka tövendeki 5 amel da sönkünün aldığı kesişin keltürüp çıkarılan asaslık amellardır. 1. Uzak oturup putunu almap oturuş. Uzak müddet oturganda bulup mu bileni egip, dümçip oturuştaki naçer alet da sönkünün aldığı kesişinin muhim sebebi. Futunu almap oturuş, uzun müddet oturuş da sönkünün egidigan muskul topunu devamlı kıskartıydı. Bir tarafdan futunu almap oturuş, yani da sönkünün oylanış tamponsuzluğunu keltürüp çıkardı. Nurgun kişiler safada paylaş bulup oturuş adetlengen bulup, bu mu bel dümbü muskulunun ketişi ve tamponsuzluğunu yığırlaştırıp, ahırda da sönkünün aldığı kıyısı işe özgürüp getişi mümkün. Nurgun kişiler midirilmay oltursa bel zahmelindu, ama da sönki özgürüp kalmaydı o dep karaydı. Dekin ameliyatı bolsa, uzak müddet tiniç aletiki tamponsuzluğundan anlısanda eğir nersini götürgen karaganda da sönki bolgan zihni tekimi çoğun buludu. 2. Uzun müddet egiz başınlık ayak giyiş. Ayak başınsa her 1 santimetre aşsa, bel omurtkısından aldığı poltuyup çıkış bulunu 5 gradustan 8 gradus çıkış eşip, bedeninin eğirlik merkezi aldığı yetkilip, aldığı kesiyip tamponlukunu saklaşka mecbur buludu. Yıl boyu 5 santimetreden artık paşınlık ayak giydiğen kişilerinin daha sonki uzak müddet roşen aldığı kesiş altını saklaydı. Dikkat kılışık tekiş ki şu ki, tüz paşınlık ayak giyişimi püftülleri bir hatalık vekili kıl almaydı. Eğer yol manganda eğirlik merkezi aldığı kesiyip kese, oxşaşla da sönkünün küçsizliğini zəhmiləndirirdi. 3. Amildarlıq. Bulup mu, tuğuttin kiyinki anılar amildarlıq məzgilədə qorsaq divarını kenge geçkə, qorsaq muskulları sozulup boş şüp gitidu. Onun üstüge amildarlıq məzgilədə hormon səviyyəsinin özgürüşü da sönkünün sınırını boşdub, kiriliş küçünü tövəllət etidu. Şuna da sönkünün mukumluğu zor dərəcədə tövəlləydi. Şunun bilən bir vaxtda, tuğuttin kiyin uzaq müddət bilini iyigiş, aldı tarafdaki yükünün eşimi eğirlik merkezinden aldığı yetkilişini keltürüp çıkarıp, daha sonkinin aldığı kesişini keltürüp çıkarıdı. 4. Boğum çekiniş. Yaşanğanlarının boğumları kıyırıp çekiniş karakterlik özgürüş yüzbergende, bedende tabi aldı daha sonki aldığı kesiş yüzleniş görüldü. Boğumlar bilen bir vakitte muskulların şununla ayakışıp çekinudu. Muskullar ketişiş, tamponsuzluk ahvalları daha sonkinin aldığı kesişini tızıltıydı. 5. Eddidin ziyade dairden işip getken meşk kılış. Nurgun kişiler beden çinik duruşta pekat kökürek, korsak kısmındaki muskullarını da meşk kılıp, sağra ve bel dümbü muskullarını sozuş meşk yüksel karaydı. Uzak müddet müşündak meşk kılganda, yanpaş muskul topunun ziyade terakki kılışı, sağra muskulunun küçsizlenişini keltürüp çıkarıp, muskuluna tartış küçü de eğer tamponsuzluk görülüp, daha sonkinin aldığı kıyısı işini keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna küçü tekşi bulmağın beden çinik duruş eşçe da sönkünün beden altı tamponsuz buluş meselesini keltürüp çıkarıdı. Mutakasılar mundaq eskertti. Da sönkünün aldığı kıysi işi yaşlar, ösmerler topudumuna ait umumlaşkan bir ahval. Bunun için bir kısım yaşlar, ösmerlerinin muskullarından toluk yetilmesliğinden bulup, fizyologiyelik aldığı kıysi işini keltürüp çıkargan buludu. Muskullar yetilip pişip yetilgenliğin kin, da sönkünün aldığı kıysi iş alametleri tabi pesi işi mümkün. Lekin köp kısım yaşlar ösmerlerden daha sönkünün aldık ilgilişi, genelde üretiriş halatı, oltırış halatı doğru bulmasılık, uzak müddet üstel gibi işin çökürüp oltırış, erkek kemçil buluştak nacar adetler bile münasebetlik. Eğer beden halatının tamponsuzluk eğri bulsa, Монтсым докторханага берип дәвалыныш тәкъдим итеп берилди. Дасын ки алдыгы кисип калганда, иң яхшысы бу 3 ишне кылмаслык керек. Бел тасмысы, әвершин бел бакытайнып мәҗбүри төзелмәслек керек. Нургын кишләрдә сагыр көтөрелеп, бел олтырышып кетеш, кичик корсак алды полтып чыгыш һәм мөрисе юмулак, көкүрке түгелгән алат күрелгәндә, бел тасмысы белән кичик корсакны бугыды яки шәкел төзәш тасмысы белән мөрине кейнеге тартыды. Bu xil usul faqat vaqtliq tashqi ko'rinishni yaxshilaydi. Dastsonkining oldi qisishini manbadan tuzatgil bo'lmaydi. Agar map ishlatilmasa, badan holati masalasini yanada yig'irlashtirib yetishi mumkin. Buningdagi to'g'ri usul sirtqi kuchga tayinib majburiy tuzilmaslik kerak. Dastsonkining oldi qisishining manbasi oldi kenidagi muskul kuchining tamponsligidan bo'lib, qaratmalik mashq orqaliq muskulning oltin tadriji tangshab, dastsonkini o'zi to'g'ri o'rniga kelaladigan qilib qaytarish kerak. Uningdan boshqa Zor kuş bilen, tatlı kuş bilen sonakını bir kıtımla sizi keltirdiğin usullarla şenmen. Bazı muntizm bulmağın aparatlar bir kısım sonakını oranına keltirip, eslik keltiriş doğrusu teşvik atılıp barğancağı da her kıl alaydı usullarını şıltıdı. Zor kuş bilen bunu eslik keltirimiz bir kıtımda 10 şılıdı digendek teşvik atlarını kılıdı. Bu, anlamakta kişinin ne ait kızlık durudu. Lekin yolun umurtkı neyçisi içi de bolgaçka, zor kuş bilen kayırış, her kızma ilmeylik emez, şundakla intayın hatarlık bir kıl hareket. Bunun doğru usulü, bunu tüzeşte tedirici ilgirleş prinsipi amel kılış gerek. Bir kıtımdala cahiyi keltiriş mümkün emez. Bedenin yeterlik maslışı ve eslik kilişki vakit veriş gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretçisi Arapatı Sencan, Emde Diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Men aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphane arasında qatırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldu kılayım mı degen? Lekin bilimnin təqdirimini özgertidigallıqqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durgandek, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізет өрміте мәң мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş damıda alğı digirlevatkan radyo anğucular. Boşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 17. günü, 2022 yıllık Dünya İktisat Münberinin sınırlık yığında sözlügen, Yokumdun keyinki güzel dünyanı birlikte berpa qılaylı namlıq nutqının bir qismini ve başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 6. ayının 18. günü bir belbaq bir yol xalqara hemkarlıqı yukarı derecelikle sınırlık yığında kılgan bir belbaq bir yolunu hemkarlıq yolu, sağlamlıq yolu, canlanış yolu, iş yolu kılıp kurup çıkaylı namlıq yazma tebrik sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 20. günü Boğav Asya Münbiri 2021 yıllık yığınının içiliş mürasımı da sözlügen, teximiz ziş bolgan bir belbak bir yol hemraklık münasibeti orduntaylı namlıq sıllık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münberinin sıllık yığında sözlügen yokundun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık nutkunun bir kısmını anlatımız.

Bugünkü dünya 100 yıldır mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çoğunkor hem ken dairelik devir özgürüşü boldu. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili kırdı. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdügan zor mesele. Şunaqla cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamında terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılıç davamı da pişip yetilge. Nurgun krizislani yeniş davamı da terakki kılga. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımı da terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karab ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devrilikini seleştirip, tehlil kılışı arkalık fikir yürgüzüşkü mahir bulup, hem küçük noktaladın şey ilanın özgürüşünü küzütüşkü mahir bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüdün galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup hemkarlaşıp, küş toplap yokun üstüdün galbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve tağdırgı berip takıladığan bu esir yukumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi beriş cengini başladı. Emliyet şunu yeni bir ketim körüstü berdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir tağdırdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkungu berdaşlık berelmeydu. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körsütüşü arkası da dünya boyunca yukumu takabül turuşta mühim ilgirleş boldu. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılış sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tehdit saldı. Dünya iktisadının terakkiyatıga çoğunkur təsir yetküzdü. Şençini çıngıtıp, Japan müşakkatı hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıçtaki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buluduğun, asassız halda baş kulağı döngep koyduğun erkanda kılmış can pürstükü dâhli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatkik kılıp yasaş hemkarlıkını pahalı kanat yaydırıp, yukumgı takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini tez berpa kılışımız lazım. Bulup mu, vaksininden ibaret bu güçlü koraldın yakşı paylanıp, vaksininin adil taksimleşige hakiki kapalı kılıp, vaksini emleş sürütünü teziltip, halkıra immunitet hengini tüketip, hayatlık ve sağlamlıkını yakşı koğduşimiz, halk durmuşunu yakşı kapalletlendirişimiz gerek. Congo levzdü durup, kılgan işinin netici çıkırıp, 120 neçi devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdın artık vaksini bilen temelidi. Congo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen temelleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız berdi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştipakı eza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız temelleydi. İkinci, türlük havup katerlerini tüketip, dünya iktisadının mukimleşişi esli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iktisadi pes kuygu çüşüp kiliş haltıdan kutulmakta. Lekin nurgun çekleme amıllağımı düş gelmekte. Dünyavi kesip zenciri, teminat zenciri kalay mı kalışış? Köp miktarlık tavarlarının bağısı uda örleş.
energiya ta'minoti qis bo'lish qatorli xavf xatarlar giralishib iqtisodning asliy kelish musobisidagi iniqsizlikni oshiribdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxalligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib birikmi pul paxalligi xavf xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi. Kang taraqqiy qilayotgan davlatlar oldi bilan buning ta'siriga uchraydi. Biz yuqumning doimlik oldini olish tizginlash sharoitida iqtisodning ish yangi quvvati, ijtimoiy turmushning yangi andisi, kishilar bordi keldisining yangi yo'li ustida izdinib, chig'ira halqigan sonini qulaylashtirishni olg'a siljitib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon bo'lishiga kafolatlik qilib, dunyo iqtisodining asliy kelish musobisining muqim puxta bo'lishiga turtki bo'lishimiz lozim. Iqtisodning dunyoviylishi davrning iqimidir. Azim daryo o'rkashlab dengizga oqqanda aman ta'tur iqimiga duch keladi. Lekin har qanday ta'tur iqim azim daryoning sharqiy iqishini to'sib qola olmaydi. Harakatlantirgich kuch uning ilgirlishiga yordam beradi. Qarshilik kuch uning ulg'ayishiga turtki bo'ladi. Garchi nurg'un ta'tur iqim xatarlik sohillar paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin iqtisodning dunyoviylish yo'lnishi azaldan o'zgargani yo'q, ham o'zgarmaydi. Dunyodagi har qaysi davlatlar haqiqiy ko'p tarafchilikni ching turib, tom solmay, balki tomni chaqib o'tish, ayrilib turmay, balki ichib o'tish, aloqani uzatmay, balki yug'urilishni ching turib, ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Adillik, haqqoniylik ideyasi orqali dunyoviy idora qilish tizimining o'zgarishini yetaklab, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dab, to'liq kengish asosida sunniy aql, raqamlik iqtisod qatoriqlar uchun har qaysi taraflar umumiyuzlik qabul qiladigan, unumlik yo'lga qo'yilib bo'ladigan qoida tuzib, pan texnikada yangilik yaratishga foydalik bo'lgan adil, kamsitishsiz muhit yaratib, iqtisodning dunyoviylishining teximi ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpong bo'lgan o'rtaq foyda oladigan yo'lnishga qarab rivojlanishiga turtki bo'lib, dunyo iqtisodining hayotiy kuchini to'liq urg'utishimiz kerak. Hozir ko'pchilik dunyo iqtisodining krizisdan qutulib, asliy kelishiga turtki bo'lishda makro siyosatni moslashtirishni kuchaytirish shart degan o'rtaq tushunchaga keldi. Asosli iqtisodiy gavdalar o'rtaq gavda ingini turg'izib, sistema qarishini kuchaytirib, siyosat uchurlarini oshkorlash va o'rtaqlishishni kuchaytirib, moliya siyosati, pul siyosatining nishoni, solmiqi, ritmini obdan moslashtirib, dunyo iqtisodining qayta pastkoyga tushib qolishining oldini olishimiz lozim. Asosli taraqqiy topgan davlatlar mas'uliyatchan iqtisodiy siyosat qo'llanib, siyosatning toshma ta'sirini yaxshi tizginlab, taraqqiy qilayotgan davlatlarga eg'ir zarba paydo qilishdan saqlanish kerak. Xalqaro iqtisod, pul muomila apparatlari ijodiy rolni joriy qildirib, xalqaro o'rtaq tonish hosil qilib, siyosat jihatidan moslashishni kuchaytirib, sistema xarakterlik xavf-xatarning oldini olish kerak. 3. Taraqqiyot yangidan halqib o'tib, dunyoviy taraqqiyot ishlarini qaytadan jonlantirishimiz kerak. Dunyoviy taraqqiyot musobisi eg'ir zarbaga uchrayotdi. Janub bilan shimol o'tirsidagi farq, asliy kelish jihatidagi bo'linish, taraqqiyot jihatidagi uzukchilik, texnika jihatidagi hong qatorliq masalalar texmi gavdlandi. Insoniyatning taraqqiyot ko'rsatkichi 30 yildan buyon tunji qitim tuvallab ketdi. Dunyoda yangidan 100 milliondan ortiq namurat aholi ko'paydi. 800 millionga yaqin kishi ocharchilikda yashamoqda. Ochlik bexatarlik, ma'rif, ishqi o'rlishish, tibobatchilik, dorigarlik, sog'liq saqlash qatorli xalq turmushi sohasi texmi ko'p qiyinchilik duch keldi. Ba'zi taraqqiy qilayotgan davlatlarda yuqum sababidan qayta namratlish ahvoli kelib chiqdi.
yuqum sebebidin qalay mıqançılıq payda boldi. Terakki tapqan dövlətlərdim o, nurgun kişilərinin turmuşi qeyin əhvalı uçuşub qaldı. Məyli qanda qeyinçilikki yolu qışdın qəti nəzər, biz xalq mərkəz qılınğan terakkiyat ideyəsidi çıng turub, terakkiyatını ilgiri sürüş, xalq turmuşini kapalətləndürüşini dünyavi makro siyasətdə gəvdülük oranı qoyub, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil terakkiyat qaralmasını əməliləşdirib, hazırki terakkiyat həmkarlıqı mexanizmi önümünün mas işini ilgiri sürüşümüz. Dünyavi təşi terakkiyatını ilgiri sürüşümüz kerek. Biz ortaq, əmma pərqliq məsuliyyət prinsipini çıng turub, terakkiyat ramkisi işi de kelimat özgürüşüge taqabıl turuş cəhətdiki xalqara həmkarlıqını alğı silzitib, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı kelimat özgürüşü ramka əktinamızının 26-cı qetimliq əktinamı tüzüşkici tərəblə yığınının nətidisini əməliləşdürüşümüz kerek. Terakki tapqan ixtisadi gəvdilə bulğumu azaytış məsuliyyətini başlamçılıq bilən ada qılıb, məbləq, texnika, mədəti biriş vədisini əməliləşdürüb, terakki qılvatqan dövlətlərinin kelimat özgürüşüge taqabıl turuşu, imkaniyyətlik sicil terakki qılış üçün zörür şarait yartıb biriş kerek. Mən bultur Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınıda dünyavi terakkiyat təşəbbüsünü oturuq qoyub, Xalqara cəmiyyətinin tərəqqi qılıvatqan dövlətlə duş qılıvatqan təxirsiz məsələlərə könül bölüşünü müraciət qılğan idim. Bu təşəbbüs bütün dünyaya içibitilgən ammivi məhsulat bulub, onun da Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının 2030-cı il imkaniyyətlik sicil tərəqqiyat qaralması bilən cipsilaşdırıb, dünyavi ortaq tərəqqiyat qıtırıdqı buluş məqsəd qılınğan. Jungo, hər qaysi tərəblər bilən qol tutuşub, həmkarlışıb, təşəbbüsünün əməlli işini birlikdə olğı silzitib, heç qandaq bir dövlətinin səbtin düşüb qalmaslıq üçün

tırışın halaydı. Dördüncü, soğuk uruş tepekkürünü çörüp taşlap, tınış bildi duruş, öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini işgâ şürüşümüz gerek. Bugünkü dünya digendek tınış yemez. Üşmellikke, o davet kuturtulgan gep sözle üzülmeye vatıdı. Bunun dinkilip çıkılgan hılmı hıl korşap tosuş, bizim işiltiş, hatta karşılışının dünyanın tınışlığı bir hatarlıkige nurgun ziyini bar ki kılçımı paydası yok. Tarık şunu kayıt kayıt ispatıldı ki karşılışının işkandak paydası bulup kalmay belki apet karakterlik akıbet peyda kılıdı. Korukçılık, yek terepçilik kılgallarını hiç kim kovdap kalalmaydı. Ahır berip özgügümü, özgümü ziyan yetküzüdü. Zomigerlik, muştum zorluk kılış, tarih ikimiga tegimi karşı yol tutkallıktır. Devletle ara zidiyet ve ıhtılaptın hali buluş des. Lekin biri yenip, biri yenildiğen nöl neticilik iliş yolunu tutuşunun eşkandak paydası yok. Cahillik bilen kiçik koru, igiz tamsalıdığan, paralı sistemi berpa kılıdığan erkanda kılmış. Başkalarını yekleş karakterlik, kiçik çemberek, kiçik guruh şekillendirişke. Dünyanı parçalaşkı berilidigan erkanda kılmış. Devlet hayopsiliki ufkumunu kengaytip itilgan, başka devletinin ıhtisat, pen teknika terakiyatını tosudigan erkanda kılmış. İdeologiyada karşılaşkı kuturtudigan, ıhtisat, pen teknika meselesini siyasilaştırı itilgan, koralga aylandırıp koyudigan erkanda kılmış, xalqaro jamiyatning o'rtaq xirisqi taqobul turish tirishchanligini eg'ir darajada ojizlashtiruvdi. Tinish taraqqiy qilish, hamkorlashib o'rtaq foyda erishla to'g'ri yo'ldir. O'xshash bo'lmagan davlatlar, o'xshash bo'lmagan madaniyatlar bir-birini hurmat qilish davomida o'rtaq taraqqiy qilishi. O'xshashliklarda birlik kelib, farqlarni saqlab qilish davomida hamkorlashib o'rtaq foyda erishi kerak. Biz tarixning umumi yuzini shiga loyiqlashib, xalqaro tartibni muqimlashtirishga kuch chiqarib, butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni avj oldirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Qarishlashmay, suhbatlashish, yakilmay sig'durishchan bo'lishni chingtirib, barliq shakldagi yakki tarafchilik, qo'rqchilik qarshi turishimiz. Barlıq şəkildəki zomigərlik və zoravallıq siyasi sığı qarşı duruşumuz gərək.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 18. günü Bir Belbak Bir Yol Xalqara Hemkarlıqı Yukarı Dərcilikler Sırlıq Yığında Kılgan Bir Belbak Bir Yolunu Hemkarlıq Yolu, Sağlamlıq Yolu, Calınış Yolu, İş Yolu Kılıp Kırıp Çıxaylı Namlıq Yazma Təbrik Sözünün Muyumluqçısını anlatımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 20. günü Boğav Asya Munbiri 2021 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözleyen Tehimi ziş bolgan bir belbağ bir yol hemraklık münasiveti orantaylı namlık sıllık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anlatımız.

dünyadaki 7 milyon 600 min adamının ziyadı namaratlıktan kutuluşuğa, 32 milyon adamının otturhal namaratlıktan kutuluşuğa yardım etigidiken. Biz o çok sığdırışcan buluşur oyunu çıkış kılıp, katni işini halaydıgan alakadar tereple bilen ortak tırışıp, bir belbak bir yol ne, namaratlarını azaytış yolu, ixtisatını aşırış yoluğa aylandırıp, insaniyetinin ortak gölünüşkü yürüyüş kılışıga pahal tök hoşumuz. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'li 1. ayının 17. günü 2022'lik Dünya İktisat Münbirinin sınlık yığında sözlüyen Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık nutkının bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020'li 6. ayının 18. günü Bir belbak bir yol halkara hemkarlıkı yukarı derecelikle sınlık yığında kılgan Bir belbak bir yol ne hemkarlık yolu, sağlamlık yolu, canlanış yolu, iş yolu kılıp kurup çıkaylı namlık yazma tebrik sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021'li 4. ayının 20. günü Boğav Asya Münbiri 2021'lik yığınının içiliş mürasımı da sözlügen. Tehimiz iş bolgan bir belbak bir yol hemraklık münasibeti orantaylı namlık sıllık asasi maksat nutkının bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihmola, stansımızın başka programları da bolsun.

uçurları cevapsız kalan Salamet beni istep idare geldi. Şu günü işten düşüp dervazı aldı da onu körüp tolumu hayran kaldım. He, hem de tutu aldın mı? Dedi o çak çak arlaş. Ben sana pek işen gendim cümü adaş. Ondaka mes adaş. Eğer sen mi yalgız boğan bulsan, ben beşim bilen man attım. Ama hazır senin ailen batırsa. Vay kuyye, bana bilen yokluğun ağırlıkıdaki aile o. Yüre, bir yerde oturup paranı şeyli. Biz idarının yenideki bahçığı kırdık. Bilesen, ben daha şöyde 3 yılı okudum. Okuşunu bitiripla çoğunlarının tanıştırışı bilen toy kıldım. Ben toy kılığında, sen deyek okuş bitirmeyendin. Şunu deyimine, ben seni köngülde biri bulgan deyinkin, toyu aldırmaz deptiken ben. Dedim ben bu köngülümdeki hayranlıkını yaşırmay. Ben okuş bitirip uzak ötmeyle, erpanga bir paçıkat yazgandım. Sen hecil bop diyemedim. Dedi Salamet yeğe karıgın içe. Hat? Köngül ısar kıpma? Oy, pek yamanken sen kusen. Bir materyaldın adam hata kılgan işten bekerek kıp bakmağın ışık ökündü diyeni körüp oylap kaldım. Demisi mi, kiyin eğer köngülümünü büldürgen bolsam kandak bula boğuy dedep pushayman kıp kalsam pek əpsuzunarlık iş boğudak. Şuna telefon kılıştın hıcıl bulup hat yazgandım. Ucağlada telefonlamı ya hazırgıdak ilgar emez. Hazır bolsuğu ün didarını koşup onu bunda bir kılış bakattım. He, kandak cevap geldi şunun bilen, deyine. Dedim ben, iki ayının devamı kızgın. Onundan yakış cevap gelse, ben bu yatsana dert döküp oturmaydım. Dedi o, boşkını kursunup koyup, gepin devamlaştırım. Neyme de etti, anca yakış tonuşup ketmeyerlikimiz üçün tolumu hayralık es kığalıkını, kadarını kığalıkımdan hoş bolsumu kubul kılamaydı kılıkın dedi. O mu hat yazdı mı? Yak, telefonumu uçur kaldırıp koyuptu. Hee, şunu aldırıp toy kılıp sende. Bir seki kıydap toy kılışının zörürü idi yokku. Unutup gidilgan okşaymen deptikken ben. Ama unutuyamaydıkken ben. Salamet şundak deyince asmanı karıp çoğun bir uftattı. Koya buldu. Ben ihtiyarsızla ornumdan turup gettim. Muşu gepki bek üşçümü men. Kinola da bek deydikken muşundak gepleni. Ау пигоруңны чимдап якып андан бер чыксаң булмапты. Әге тигеп, ишке балны тогып итеп, әмде дигән гепеңне кара. Сен бек мәсүлиятсыз икәнсән, җүмө саламат. Башлы рәт кылган Ерпан, сәнчә әмде кабул кыламы сени? Ой-бой, ереме бары бер сырт йөрүп аса. Шундакмы, үч агыныңмы бу? Әмсе балларың чу. Ой-бой, мен ойын тутмаймын демидем го. Фақат Көңілімді бүлдірген башу. Шу жағды бүлдіріп тікен сән, әмдені қайты дейшінің орны ба му? Иш қылып, сенің бұ іштерің пәкәт қаламдың өтмейді. Мән сені баш құрамаймен, әмі ярдамы қыламаймен. Әр

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Wilkes ailesinin işkirisi girek kırıp ketken idi. Geralt'ın yerinin on terapegi doğru keletti. McIntosh cemiyeti İrlandiyelik bilen Şotlandiyelikinin kinedin boğan Argon idi. Oran giman taraftarlarına kiretti. Hemisi de gidek, kem söz, cahil, başkala bilen bir işkiliş kılmaydıgan adamlar idi. Karolina'daki uruk tukkaları bilenle toylaşattı. Geralt, onlarını yakış görmeydiğen birden bir adam emez. Başkalarının emmesi bir-birler bilen bir işkiliş kılıp yakış ötüş etti. McIntosh'lağı okşaş mecazdaki adamlar bolsa, hiç kandak adam bilen yakış ötmeydi. McIntosh'lani kulluk tüzümge karışken diyen de geplemi bar idi. Lekin bu mu ulanın inavidini aşır almadı? Ulanın boğusu Qeyri Angus bir mi kulunu azat kılmağan? Eksçe, Louisana şeker komuşluğu keti vatkan bir yolucuğa bir muç kullarını seti bitip, ijtimai ahlakka keçirgüsüz halde hılaplı kılgan idi. Bu cahitki paramı kengri yiyilip yürettik. Slattery ailesinin ahvalı başkıcı idi. Ula kembeğal ahtalik bulup, Angus McIntosh'larçılık mı emes idi. McIntosh'la her halda özlerinin cahilliği, özümçiliki bilen hoşunlarının azdır köptür hürmetigi ege idi. Qeyri Slattery aşı bir neçik hektar yerigi mehkem esili bilip, Geralt'kı mı, Wilkes'kı mı zadlı setip vermedi. Onun kutini çaşları daim pakpayıp durduğun. Ağırıqcan, sabdıçıray ayal edi. Balaları köp edi. Jildin jilgı köp yip turuvat attı. Slattery'nin kulları yok. Yerini öz işk oğlu bilen teri etti. Xotini bilen bir neçik kiçik balası bir paç köktatlıqının işini kılattı. Lekin, nemiş qıdır, onlarının ya kevizi ya köktatları oxşumaydı. Xotini toxtumay toğıp turuqaşqa köktatlıqı qaraqsız kelip, bir ayını kamduğu dekli köktat alalaydı. Slattery daim koşunlarınınkige kive zorqi ya ki birer parça göçtilep barattı. O koşunlarga külüp turgunu bilen meni astırtın mesgir kılışıdu dep öşlik kılattı. Bolup mu ulanın kullarga tihimi öşedi. Ulanın uçuktun uçuk kılıvatkan mesgirliki onun cinigi tegetti hem ulanın muqum bayaşat turmuşuğa Hesed mi kılattı? Özünün namrat durmuş bilen seleştirganda o kullanın yaydığını yakşı, kiydığını toluk edi. Ağırıp tartıp kalsa davalaydıgan adam bar edi. Qeyrilerini hocayları bakattı. O kullamı hocayılarının yakşı atakları bilen mahtınışkı amırak edi. Özlerinin aşında hocayılarının boğallıkı bilen pahirlin etti. Slattery'ni bosa hem adam köz gelmaydı. Slattery yerini üçhesi yukur baha bilen bu etraptaki her kandak adamge sası alattı. Ulamı közgü sığmaydıgan bu adamdın kutuluş üçün şünçilik köp pul xajlaşkı razıydı. Lekin o yerini satmay, yerdin algan azıraq paxtısı bilen bəkmi japadı yaşap kelevat attı. Geralt naiyedik hem adam bilen yaxşı inaq ötetti. Wilkes, Calvert, Tarleton, Pitayin cemiyeti dikilenin hemisi bu doğulak pakar adamının kilovatkallıkını körse külüp durup aldığı çıkattı. Esil arakları bilen kütü alattı. Geralt, Mert, mihir ısık adam bulgaşka, hoşullanın balıları, kulları hatta iştlerden tartıp hemisi onu yakış köretti. Ula onun vakırap durgını bilen emeliyeti bağırı yumuşak, mundaşkak, mert adam şikerlikini tezli bilişi bağan idi. O kimninki gile barsa birinci bulup bir top o işleri bilen negir balıları yugürüşüp çıkıp onun esil iş attı. Atını men bağlap koymayan dep boca talış attı. Ahtelik balılar mı onun küçüğü çıkıp oltırıp alattı. O yana ulanın boyu yetken kızlarının sırdışı idi. Ula onunla özlerinin muhabbet keçirmişlerini sözlep bir etti. Oğulları bolsa dadalarga eyt almaydıgan geplerini onunla eyt ala etti. Onu derdimizgi yetidigan nicatçimiz dep biletti. Qarz bolup qağınınga bir ay bopdi de, sen şümteknan. Dep toğlap kep kılatti o şunda qaykbalga qağın yaşlağa. Nemiş kımanı baldorak demedin? Onun kupal avazi hem adamgı tunuş edi. Ama hiç kim biz

0: ikisi yaşınıp kalgan hem savanna da heli namı ba adamlaydı. Ağınlarımı köp oğaşka, kraltni bugün birisinkige tansıga, ətsi yeni birisinkige tamakka, ögünü başka jığılışkı elip bardı. En akırdı kralt özün pikirini etdi. Mana pekat birli kız yardı. O kız men bu yerge kelgen çağda tek tuğulmağan buluşu mu mümkün? Son yargan kays kız o. Elin Robillard hinim. Kralt ətay hoşyağmağandak cevap berdi. Әмілеттім о, Эллен Робиллардның қар көзлері оныңғы сәл яқмағанда қылған еді. О, қыз сұртыдың пәрвасыз, түшенгілі болмайдығанда көрінәтті. Шындақтым о, Кралт қиярды. Оныңдың башқа, о, қызның вожудыдың беліп тұрған бір қыл үмітсізлік кәйпіятым о, Кралтның жүректарыны чекеп, оны о, қызның алдыда пеліктек үмішті бәтті. O, her kandak adam bilen billi bosumu ondak bolup bakmaydı. Bırak, sen o kızgı dadı boğudak yaş tutursan. Menin hazır taz küşkü tolgan vaxtım. Kralt zıtıgı tekken bu gep kichedim ay, toğlap getdi. Camiz soğukallık bilen özünün karaşlarını etdi. Kralt, sen savannada toy kılışın teski toxtaydıgan onundan başka adamını tapanmaysan. Onun dadısı Robillard cemiyatının adımı. O, Fransızla bəkmi təkkəbbür. Onun anısı bəkmi isil ayal edi. Ula bilə minin karım yok, dedi Geralt açıqı kilip. Apsi ölüp ketipdu. Amma dadısı min yaxş gördü, dəb oylaymən. Adetki adam bolsan, şundaq buludu. Amma küyoğul buludğallıqını anlısa, ondaq buluşu natayın. O kızsan her giz unumaydı. Dedi Andreev gəb qıstırıb. O bir nəvrə aksi Filippini yaxşı gördü. O bir sayaq bəqzadə. Bir jil boldi, öydikilir onunğa Filippi sana layiq əməz təb kilov adıdı. Lekin qız unumaydı. O müş aydı loysanağı kitibdi dək, dedi Geralt. Bunu sən qandaq bildin? İşqilib bildim. Cavab bərdi Geralt bu xəbərini porikdən anlıqalıqı nə demək. O, Filippinin üydikilerinin tez salgan xidini tapşırıp elip mu, qaytip kelmigelikini etmedi. Mən o kızının o jigitini ayrıyalmağı dək dərəcədə yaxşı gördüğalıqıqa işenməymən. 15 yaş deyən tek kiçik, o yaşdik kızla muhabbetnin nemilikini düşünüp ketməydi. O, özünün aşı xətərlik nəvrı aksını tallısa tallaydı ki, seni tallamaydı. Şunlaşqı mu, Peri Robillard'ın kızı İrlandiyelik Pakar Geralt'ı yatıq boladıkken diyen gep tarqalganda, Camus bilen Andreev'den tartıp, əmmili adam ağızını içip kilişkan edi. Bütün savanın adı miş-miş gep. Əmmili adam, garipki ketken Filippi Robillard'a nemi boğandı dəb hayran buluşatdi. Lekin, onunğı hiç kim cevap tapalmaydı. Robillard ailesinin en arzulu kızı, nemi dəb o açıqı yaman, kızıl yüz, boyu özdün bir geriş pakar adam bilen toy kıldıgan bolup qalgandı. Bu iş həm adam üçün bir sır bolup qaldı. Hatta Geralt'nın özümü bu işinin kandaq bolup muşundaq asallı vücutkı çıkıp qalgalıqıdın hayran edi. Bunu pəqat möcize ədəblə belətdi. Bu möcizimi onun ömürdü muşu bir qetimli boz kerek, Çırayı seriq, həm naydı soğukkan elin yumran kulunu onun mörüsü üstüge koyup, o xara əpendi, mən sizden kubul kıldım degen çağda, Geralt xudu bütün əzayı erip keti oğatkandak bulup getdi. Bu sırlıq işinin cevabını Robillard ailesindeki bu iş tüpeyli alaqcalaq bulup getken adamlamı kısmen biletdi. Bilidigan adam pəqat elin bilen onun negir anısılı edi. Şu günü Ellen keçeci uxlumayı jığlap çıxdı. Ətsi ətiyəndə orundan bir qararğı kelipli qopdi. Negir anısı onunğa şu günü yeni Orleandın kəlgən kiçikrək bir xaltına kirip bərgən idi. Üstüdeki adres natonuş adamının qalimidə yazılğan idi. Xaltının içidin Ellen'nin kiçik bir parça sürüddi. Filippiyi yazğan tört parça xetdi. Yeni Orleandiki Çerkaunun popi yazgan işki ilik xat çıxdı. O xatta Filippinin qabaqandı boğan cedaldı tayaq yap, ölüp ketkeligi yazılgan idi. Uni ula koglu vetti. Dadam, Polin, Yoralla koglu vetti. Uladın nepretlini men. Hemisinin nepretlini men. Ulan işkinci gözüm köymüsün. Yiş çoğun bosumu, aşı ademgi tigip bu yerden kitimen. Ularını mengü körmeydiğen caygı kitimen. Bu şehrini mu mengü közüm körmüsün. Uni isimgi salıdığan ademlerini mi köymey? Dep nalı kılıp ketti o. Keçice onun yine de jığlap olturgan negir anısı ahır onunla nesiyet kılıp, onda kısınız bulmaydı o kozam. O digen çoğun adam, onda hiyaladı bulman. Dep nesiyet kıldı. Men çoğum şunda kılımen. O yakşı niyetlik adam da kılıdı. Onunla makul deymen. Bu mısa Charleston'daki monastırgı kitip, monak bop kitimen. Onun Monak bop ketimen degen muşu bir gepi Perry Robillard'ni qattiq oyğı saldı. O küşlik azap ve nurgun tenir qaşladın kiyin ahir kızını Geraltqı berişke koşuldi. Onun bütün ailesi katolik dinigi itqat kıladıgan bolsumu, o kızının monak bolup ketişidin köre Geralt oharağı tekkini evzel dep oyladı. Geralt'nın nam emilinin özlerge toğır kelmeydiğalıgını hesapka almağanda, kalgan taraplarını keçürüp, onunğa özlük kılıp mı ketmedi. Şunda kılıp, 50 negir anısı bilen 20 negir kulunu elip, Savannah'a işkinci kelmeydiğan niyet bilen Tara korkığı keldi. İşkinci yeli ula perzent körüp, ismini Kati Scarlett koydu. Bu, Geralt'nın anısının ismiydi. Geralt oğul bolsken dep şürgeşke tuncu balısının kız bulup kalgalıqı gısal köngül yerin bulup gördü. Keyin bu karıcaş kızını yaxş körüp mü kaldı? Ve o tuğulğanda bütün koruqtiki kullargı çay berdi. Çayda özümü içip mes boldı. Eğer Ellen Geralt bilen toy kılgalıqı pışayman kagan bosumu, bunu özdün başka hiç kim bilmeydi. Geralt'nın bilişi tekimi mümkün emes idi. Geralt onun bilen kattık pəxirlinetdi. Ellen çıraylıq Savanna şehirden ayrılıp, şehirini ve o şehirinin özde kaldırgan barlıq təsiratlarını pütülleri unutup, Georgiyani özünün yurtida körüp getdi. Ellen'nin dadısının sus halran binası hudi tolgan kızladak şüncelik çıraylıq körkem idi. İçindeki yögümeş pelenpeyleri. Pelenpeynin çıraylıq salasunları güldek nəpis işlengen idi. En şu öy onun illik ve yıkımlık ailesi idi. Hem de hazır onundan mengü ayrılıp getdi. O, yalğız aşı körken binadılı emez, belki yine onun içindeki bir yürüş medeniyetten mi ayrılgan idi. Bu yerge kilip, bütünlüğü natunuş bir dünyaya kilip qalgandak, yeni bir kuruqlıqı çıkıp kalgandak bulup kaldı. Şimalı Georgia ot çöp besip ketken, adamları kopal bir yer idi. Kışta kattık soğuk, yazda ülgedek ısık bolatdı. Adamlarının vücududaki hayatı intiliş ve küş kudret elini ayran kaldırdı. Ula, samimi, batur, mert, akgüngül, sağlam idi. Açıqı tez keletti, tez ketetti. Elin taşlap ketken şehirdeki adamlar, özlerinin adamlarga, işlağa, hatta doyil ve dert alaşlağı pervasız muamalı kıldıqallıqları bilen mahtın işatdi. Bu yerinin adamlarının vücudu da bulsa bir xil zoravallıq hüküm süretti. Şehir turmuşudun zerikken elin üçün bu yerinin turmuşu canlıq, yeni ve yıqımlıq bilindi. Elin savanadı tonuyduğun adamlarının hemisi xuddi bir kilipten çıkkandak bulup köz karaşları. Ən-ənileri bir-birininki koyup koygandak oxşaydı. Bu yerdeki adamlar xil mi xil idi? Oxşumağan cayladın kilip bu yerge oltıraqlaşkan boğaşka, ulanın mədiniyeti, ən-ənisi ve turmuş adetleri bir-birge juğurulup, kaydı yusun bilen özünü çekilip oltırmaydıgan bir xil adet şekillengen idi. Bu xil adetini elin pekatli körüp bakmağan idi, hem onu künüp kitalişimi mümkün emes idi. O, deniz boyu rayollardaki adamlarının kandak şirayetta kandak iş kılıdığalıqını biletdi. Әмма Шымалы Джорджияда қанда қылыш керек, бұны оныңғы еш кем өгетмеді. Яқшы ері, бұ районның ішілеріне бір қыл күш елгері сұрып ататты. О күш жәніпні қаплыған тәрәқият толқын еді. Бүтін дүния пақтығы жедді ехтияжлық еді. Бұ наяның ерлер мұнбәт болып, пақтыны зор мұқтарды ішіліп чықаралайды. Пақта бұ ерінің қантомыр еді. Байлық әнішу едірліқладың пақты арқылық тоқтымай еқіп келәтті. Пақта бұ әулатын шөнчілік байқылалыға ерді, кейінкі әулатыны байлы-байлыққа тұндырып етәләйді. Бүтін айедікі адамлә елінға натуныш болған қызғылық білін бұл қыл айат ішіде яшау ататты. Айатқа шөнчілік қызғын еді. Олада етерлік байлықлар, етерлік құлла бабуғашқа, ойын тамашығы әлбәтті вақытлар ешіп-тешіп тұратты. Өзлірімі ойынға амырақ еді. Әр қанчы алдыраш болсымы, ішілеріні дәп ойын тамашыны ташылап қоймайды. Белік жығылышы, оу-оулаш, бәгі ұйыштырышыланы қып тұратты. Әптеде бір қитім, чоң зияпәт, тансыла болмай қанмайды. Елін найти тезла бүтін найя бойынша өрметке әң сазавар қошынладың болып қалды. О, тежешлік, мұлайым, аял, мекірбан аны еді. Черкауға беғішлашқы тегішлік садақтыны балыларға, айлысыға, өзіне саваннадың бұй ерге еліп келген әр кішіге беғішләді.
1: Өрметлік радио аңлығыдыла, Алабат қанала Мәркізі Қалық Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығыдыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның әнсіз еллардеке назының намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

Hörmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü

Toşu çeriyanda nem tartıp buzulup kalgan unni yap korsuka ağırıp kalsa kim tölen berdi? Şöyle açlık maytop tarkıtış bazardan bir haltı un setip aldı. Çüşte o şu unda çöp etti. Tamah dinkin öydikilerinin hemisinin korsuka ağırıp iç sürüp getti. Şunun bilen bir aile kişilerin doktorhanığı berip təşürtüp bir monç pul hacildi. Bununla Şöyle'nin naiti açık geldi. O bu açlık maytop tarkıtış bazardaki un satkıcı üstüdün sot mekkemesi dava kıldı. Arkadılı yine un işlep çıkarguçudun tölem talep kıldı. Ahırda o bir kadar akılgı muhabbık cevap erişti. Lekin teşhiriş arkalık o seti olgan unun toş içeriyanı da nem tartıp gelip süptü özgürüp ketkeliki malum boldı. Onda da bu unlu toşu kuçumu belgeli kanun cevapkarlıkını üstüge alamdı. Bu dilo misalı da şöyle seti olgan unni istimal kılgandikin aile boyunca emmeylerinin iç sürüp ketken. Hem de hele eğir ziyan kilip çıkan. Ziyan keç kuçurguçu bolu süptü bilen o işlep çıkarguçu ve satguçudun tölem talep kılış kokukluk. Ertelep kanun destorda noksallık mahsulat keltürüp çıkargan ziyanlı töleş hakkı da belgeleme çıkırılgan. Ziyan keç kuçurguçunun toluk tallaş hukuku ba. O işlep çıkarguçudun tölem talep kılsın mı? Satguçudun tölem talep kılsın boludu. Çöndürüp ötüşki teyişlik şu ki, mahsulattaki noksanının sebebi, toşuguçi, saklıguçi katarlık üçüncü kişinin hatalı kadın buluşun mümkün. Mahsulatını işlep çıkarguçi, satguçi, ziyan keç kuşurguçiga tölen bergenliğin üçüncü kişinin töl tuvalısı buludu. Şöyle işlep çıkarguçi bilen satguçinin her ikisinin tölen talep kılgan. Bunda kılıç naiti doğru. Lekin o setivalgan un toş çeriyanda nem tartıp gelip süptü özgürüp ketken. Bunu toşuguçunun hatalığı keltürüp çıkargan. Şuna işlep çıkarguçu bilen satguçi şöyeliğe tölen bergenliğin toş şirketinin özünün ziyniği münasip tölen berişin talep kılısı tamamen boludu. Cumhua Halık Cumhuriyeti'nin hak talep kanun destorunun 1203. maddesi de mundaq belgilengen. Mahsulattaki noksan sebebinin başkalarına ziyan etken bolsa, hukuki çekilinguçi şu mahsulatını işlep çıkarguçudun tölen talep kılısı boludu. Şu mahsulatını satguçudun tölen talep kılsın boludu. Mahsulattaki noksanını işlep çıkarguçu keltürüp çıkargan bolsa, satguçi tölep bulup işlep çıkarguçudun töl tebiliş hukukluk. Satguçunun hatalık tüpeyildin mahsulatta noksan körülgen bolsa, işlep çıkarguçi tölep bulup satguçudun töl tebiliş hukukluk. Cumhua Halık Cumhuriyeti'nin hak talep kanun destori 1204. maddesi de toşuguçi, sahluguçi katarlık üçüncü kişinin hatalık tüpeyildin mahsulattan noksan körülüp başkalarına ziyan yetken bolsa, şu mahsulatını işlep çıkarguçi, satguçi tölep bulup üçüncü kişinin töl tebilişki hukukluk deb belgilengen.

Yezdiki öylük yerge miras qatarda varislik qilishqa bo'lamdi. Aldı bilen bu vaqtki deli misali quloq salaylı. Wang Shaochang'ning bovisi Chin Chang'ning Chin Xing deydigan bir inisi bor edi. Chin Xing o'zining xotini Duan Shu'ning cho'ng o'g'li Chin Mingli'ning ikkinchi o'g'li Chin Mingxuan'ning nomida Duanja kentidan uylik yer iltimos qilib, shu yerga uy silib, bilib turishga qulay bo'lsin uchun doim og'sining Duanja kentida ko'cha tikishiga yordamlashdi. Ikkildan keyin kichik qizi Chin Mingyue tug'ildi. Közünü yumup aşkıca Mingyue mu yatlık boldı. Neçildin kin Chin Xing vapat boldı. İki oğlu burunki öylük yerdeki konu öyünü çıkıp 6 yığız öy silip 3 yığızdın bölüştü. Anısı iki ailede növetleşip durdu. Neçildin kin taş yol planı sebebidin öy çıkılıp çıkış köçürüş toluklumusu ve öylük yerini işiltişi okuk toluklumusu bulup cemi 500 neçimin yenge erişti. Yatlıq bolğan sanlısı bu işin xəbər tapqan ikin bu pul dadamının mirasığı təbə. Mağımı bir ölüş berişi kerek tap qardı. Bıraq işki aksi, öylük yer mirasqı təbə əməz. Sanlımızın varıslı qılış oqoqı yok tap qardı. Onaqda, yezdiki öylük yerge miras qatarda varıslı qılışqı bolamdı. Bu deyloğa mındaq çüyənçi berildi. Qarmaqqa bu deylo misali öylük yer toluqlımız doğrusudiki talaş tartıştak bilinudu. Bırak, öylük yerini işiltişi oqoqi, öylük yer toluqlımız peyda boluşunun səbəbi hesablanıdı. Şunun üçün, bu deylo misalidiki talaş tartış, öylük yerini işiltişi oqoqunun təvəlik doğrusudiki talaş tartış bulup, öylük yerini işiltişi oqoqunun təvəliki aydınlaştırılsıla, öylük yer toluqlımızın ilgisini aydınlaştırılı boludu. Ақтылап қанун дәсторда мирас табиғи игиле өлгенде қалдырған қанунлық шәхси мал-мүліктер деп белгіленген. Ондақта бұ дейлі мысалыда алды білен өйлік ерні ішілтіші оқуқының тұраланың қанунлық шәхси мал-мүлікігі тәвә, яки тәвә әмәстікіні айдыңлаштырылыш керек. Әгер тәвә болса, Чин Мингюэнің тәліпі қанунлық тәліп болуды. Өйлік ерні ішілтіші оқуқы Yezi ahalilerinin turalgu hukuk menfaatini qoğdaş üçün bekitilgen alayda nersi hukukudur. Öylük yerini işiltişi hukuki alayda mal mülükü tevi, muayyen paravallıqı ege. İcdimai kapalet ixtidarına hazırlığan mal mülük bulup, tıxrala öylük yerini işiltişi hukukuğa tuğuluplu erişidu. Ölgen de yok oludu. Demek, öylük yerini işiltişi hukukuğa şəxsi mal mülük hesabıda varıslı kılığılı olmaydı. Onun başqa öylük yerini işiltişi hukuki ailə ortaq iqdarlı qılıdığan mal mülüktür. Adetki qaraşqa asaslanğanda, hazırki ortaq iqdarlıq, ərxotunun toyliş münasibiti asasıdiki ortaq iqdarlıq. Ailə münasibiti asasıdı peyda bolğan ailə ortaq iqdarlıqı, miras bölüşdün burunki ortaq iqdarlıqını öz içiga alıdı. Bundaq mal-mülük ailə əzaları ortaq yaşaş, ortaq əmge qılış arqılıq ortaq yaratqan mal-mülük hesablanıdı. Ortaq iqdarlıqda ortaq münasibətinin mövcudluqı aldınqı şərt qılınıdı. Ortaq münasibətinin peyda bolışıqı əgişib peyda boludu. Ortaq münasibətinin yoxuluşıqı əgişib yoxuludu. Ortaq münasibət yeli həm mövcud bolsa, mal-mülük bölüş məsilisi peyda bolmaydı. Ortaq iqdarla iqdarlıq qılıdığan barlıq mal-mülükü nisbətən baravər hüquqdun bəkriman boludu. Baravər məcburiyyətini zimmisi qalıdı. Ailə münasibiyyəti səbəbinin peyda bolğan ailə ortaq iqdarlıqı kəlsək, ailə ilhəm məvcud bolğan davamlışvatqan məzgildi bolsala, ailə ortaq iqdarlıq qılıdığan mal-mülükünün bölüş məsilisi peyda bolmaydı. Onun üstüge, ayrım ailə əzası ölüb kəsə, ailə münasibiyyəti yox almaydı. Yəni, bölüşsü buluduğan şəxsi ölüş şəkillənməydi. Bu deyil o misalıda, Chin Xing ölüşdün burun, öylük yerini işiltiş hukuki onun şəxsi mal-mülükü əməz. O ölgəndin kiyin mu, öylük yerini işiltiş hukuki onun şəxsi mal-mülükü hesablanmaydı. Bəlki, ailənin ortaq mal-mülükü hesabı da davamlıq məvcud boludu. Muşu noxtunun alğanda öylük yerini işiltişi oqoqıqa varıslı qılığılı bolmaydı. Qısqısı, bu deyil o misalıdiki öylük yerini işiltişi oqoqı Chin Xing'nin mirasığı təvə əməz. Öylük yerini işiltişi oqoqıqa Chin Mingli bilən Chin Mingxue ailesi iqdarlı qılıdı. Şunun üçün öylük yer toluqlumuzu mu
Çin Mingli bilen Çin Mingxue ailesi gibi tabi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsun mu? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekim. Kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mini. Sikot içindeler test kılındı. Şu nokta hesabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
7: İşimiz pal-pal, işimiz gal-gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, qosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsli ötüatıdı.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam de bəkma arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Hürmetlik radio anlıkçılığa. Bugün Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlıkının 77 yıllık. Bu münasebette ben stansımız Uygur Çalış bölümündeki barlı hizmettaşlarım kulak alıken Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlıkının 77 yıllıkını kızgın tebrikleyim. Uluğ vatanımızın bayramıga mübarek olsun. Salam Süyümlük radio anlıkçılığa. Radio dolkuları arkalık sizler bilen yeni didarlaşkanlıkımdın tolumu hırsem ben. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdriyim. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızın tuncu küyünü uluğ vatanımız gibi olan medya küyülerimiz bilen başlayımız. Kendi merhamet.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıyoruz. Hem abilik durmuşta doğru bir peytte şundak bir kişini uçurdu siz. O deli siz uzundun bu yan kütüp durgan. Kalbiniz izlet durgan, ekonunuz duyup durgan. Siz en erişini halaydıgan kişidir. Onun bilen bile durgan vaqtta siz vaqtının kandak ütüp yetkerlikini sezmey kalırsız. O vaqtta siz vaqtının astırak ütüşünü ümit kılırsız. Közleriniz onundun başkanı görmeydi. Ес туйғыларыңыз оныңдың башқаны тонымайды. Сіз оны әмбедің қызғынысыз. Оның сізді сеғініп қыған телефонны күтісіз. Сеғініп язған хетіні күтісіз. Бәлкім шу мұхаббет, бәлкім шу гүзәллік, бәлкім шу хайат, бәлкім шу

Süleymanlık Radyo'nun uçuları Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızda yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı mən. Bırak ayetindeki programımız teximi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanlar buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon.

Merkezi Halk Radyo Stansiyasının Beijing'den beri atkan programı. Her anlaşınızın kıymeti var.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alığı digirli vatkan radyo anıqıcılar. Boşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 17. günü, 2022'lik Dünya İqtisad Münbirinin sınırlıq yığında sözlügen, Yokumdun keyinki güzel dünyanın birlikte berpa kılaylı namlı notkının bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 6. ayının 18. günü bir belbağ bir yol halkıra hemkarlıkı yukarı derecelikle sıllık yığında kılgan bir belbağ bir yolunu hemkarlık yolu, sağlamlık yolu, canlanış yolu, iş yolu kılıp kurup çıkaylı namlı yazma tebrik sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 4. ayının 20. günü Boğav Asya Münbiri 2021'lik yığınının içiliş mürasımı da sözlügen, teximiz ziş bolgan bir belbak bir yol hemraklık münasibeti orduntaylı namlık sıllık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anlatımız.

Radyonu uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İktisat Münberinin sıllık yığında sözlügen yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık nutkunun bir kısmını anlatımız.

Bugünkü dünya 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çonkur hem keng dairelik devir özgürüşü boldı. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili kırdı. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiyinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdügan zor mesele. Şunakla cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamıda terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılıç davamı da pişip yetilge. Nurgun krizislani yeniş davamı da terakki kılga. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımı da terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karab ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devirlikini seleştirip, tehlil kılışı arkalık fikri yürgüzüşkü mahir bulup, hem küçük noktaladın şey ilanın özgürüşünü küzütüşkü mahir bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüdün galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup hemkarlaşıp, küş toplap yokun üstünün kalbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve tağdırgı berip takıladığan bu esir yokumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi beriş cengini başladı. Emliyet şunu yeni bir ketim körüstüp verdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir tağdırdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkını berdaşlık berelmeydi. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körsütüşü arkası da dünya boyunca yukumu takabül turuşta mühim ilgirleş boldı. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılış sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tehdit saldı. Dünya iktisadının terakkiyatıga çoğunkur tesir yetküzdü. Şençini çınıtıp, Japan müşakkatte hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıçtiki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buludugan, asassız halda başkulağı döngep koyduğun erkanda kılmış can pürstüge dahli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkıra yukumgu takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatkik edip yasa hemkarlıkını pahalı kanat yaydırıp, yukumgu takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini tez berpa kılışımız lazım. Bulup mu, vaksinin ibaret bu küçük koraldın yakşı paydalanıp, vaksininin adil taksimlişige hakiki kapalı tıkılıp, vaksini emle sürütünü tezilip, halkıra immunitet hengini tüketip, hayatlık ve sağlamlıkını yakşı kogdişimiz, halk durmuşunu yakşı kapalatlendirişimiz gerek. Congo levzdü türüp, kılgan işinin netici çıkırıp, 120 neçi devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdın artık vaksini bilen temelidi. Congo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen temelleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız berdi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştipakı eza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız temelleydi. İkinci, türlük hayıp katerlerini tüketip, dünya iktisadının mukimleşi esli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iktisadi pes kuygu çüşüp kilişi altıdan kutulmakta. Lekin nurgun çekleme amıllağımı duş gelmekte. Dünyavi kesip zenciri, teminat zenciri kalay mı kalışış. Köp miktarlık tavarlarının bağısı uda örleş.
energiya ta'minoti qis bo'lish qatorli xavf-xatarlar giralishib, iqtisodning asli kelish musobisidagi iniqsizlikni oshiribdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxalligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib, birikmi pul paxalligi xavf-xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa, eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib, dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi. Keng taraqqiy qilayotgan davlatlar oldi bilan buning ta'siriga uchraydi. Biz yuqumning doimlik oldini olish tizginlash sharoitida iqtisodning ish yangi quvvati, ijtimoiy turmushning yangi andisi, kishilar bordi keldisining yangi yo'li ustida izdinib, chig'ira halqigan sonini qulaylashtirishni olg'a siljitib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon bo'lishiga kapolatlik qilib, dunyo iqtisodining asli kelish musobisining muqim puxta bo'lishiga turtki bo'lishimiz lozim. Iqtisodning dunyo bo'lishi davrning iqimidir. Azim daryo o'rkashlab dengizga oqqanda hamon ta'tir iqimg'imi duch keladi. Lekin har qanday ta'tir iqim azim daryoning sharqiy iqishini to'sib qololmaydi. Harakatlantirgich kuch uning ilgirlishiga yordam beradi. Qarshilik kuch uning ulg'ayishiga turtki bo'ladi. Garchi nurg'un ta'tir iqim xatarlik sohillar paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin iqtisodning dunyoviylish yo'lnishi azaldan o'zgargani yo'q, ham o'zgarmaydi. Dunyodagi har qaysi davlatlar haqiqiy ko'p tarafchilikni ching turib, tam solmay, balki tamni chiqib etish, ayrilib turmay, balki ichib etish, aloqani uzatmay, balki yug'urilishni ching turib, ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Odillik, haqqoniylik ideyasi orqali dunyoviy idora qilish tizimining o'zgarishini yetaklab, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dab, to'liq kengish asosida sunniy aql, raqamlik iqtisod qatoriqlar uchun har qaysi taraflar umumiylik qabul qiladigan, unumlik yo'lga qo'yilib bo'ladigan qoida tuzib, pan texnikada yangilik yaratishga foydali bo'lgan odil, kamsitishsiz muhit yaratib, iqtisodning dunyoviylishining texnik ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpun bo'lgan ortaq foyda oladigan yo'lnishga qarab rivojlanishiga turtki bo'lib, dunyo iqtisodining hayotiy kuchini to'liq urg'utishimiz kerak. Hozir ko'pchilik dunyo iqtisodining krizisdan qutulib, asli kelishiga turtki bo'lishda makro siyosatni moslashtirishni kuchaytirish shart degan ortaq tonishga keldi. Asosli iqtisodiy gavdalar ortaq gavda ingini turg'izib, sistemaning qarishini kuchaytirib, siyosat uchurlarini oshkorlash va o'rtoqlashishni kuchaytirib, moliya siyosati, pul siyosatining nishoni, salmiqi, ritmini obdan moslashtirib, dunyo iqtisodining qayta pastkoyga tushib qolishining oldini olishimiz lozim. Asosli taraqqiy topgan davlatlar mas'uliyatchan iqtisodiy siyosat qo'llanib, siyosatning toshma ta'sirini yaxshi tizginlab, taraqqiy qilayotgan davlatlarga eg'ir zarba paydo qilishdan saqlanish kerak. Xalqaro iqtisod, pul muomila apparatlari ijodiy rolni joriy qildirib, xalqaro o'rtaq to'nish hosil qilib, siyosat jihatidan moslashishni kuchaytirib, sistema xarakterli xavf-xatarning oldini olish kerak. 3. Taraqqiyot yangidan halqib o'tib, dunyoviy taraqqiyot ishlarini qaytadan jonlantirishimiz kerak. Dunyoviy taraqqiyot musobisi eg'ir zarbaga uchrayotdi. Janub bilan shimol o'tirsidagi farq, asli kelish jihatidagi bo'linish, taraqqiyot jihatidagi uzukchilik, texnika jihatidagi hong qatorliq masalalar texmi gavdlandi. Insoniyatning taraqqiyot ko'rsatkichi 30 yildan buyon tunji qitim tuvallab ketdi. Dunyoda yangidan 100 milliondan ortiq nomrat aholi ko'paydi. 800 millionga yaqin kishi ocharchilikda yashamoqda. Ochliq bexatarlik, ma'rif, ishqi o'rlishish, tibobatchilik, dorigarlik, sog'liq saqlash qatorli xalq turmushi sohasi texmi ko'p qiyinchilik duch keldi. Ba'zi taraqqiy qilayotgan davlatlarda yuqum sababidan qayta namratlish ahvoli kelib chiqdi.
yuqum sebebidin qalay muqanchılıq payda boldi. Taraqqi tapqan dövlətlərdimi nurgun kişilərinin turmuşi qiyin əhvalğa tüşüp qaldı. Mayli qandaq qiyinçilikka yoluqışdan qati nazar biz xalq merkez qılınğan taraqqiyat ideyasini çıng turup taraqqiyatni ilgiri sürüş, xalq turmuşunu kapalatlandırışni dünyavi makro siyasətdə gavdilik orunğa qoyup Birleşken Devletler Teşkilatı

Radyonu bucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 18. günü Bir Belbaq Bir Yol Xalqara Hemkarlıqı Yukarı Dərcilikle Sıllıq Yığında Kılgan Bir Belbaq Bir Yolunu Hemkarlıq Yolu, Sağlamlıq Yolu, Calınış Yolu, İş Yolu Kılıp Kurup Çıxaylı Namlıq Yazma Təbrik Sözünün Muyum Noktasını Anlatımız.

Radyo'nun okucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 20. günü Boğav Asya Munbiri 2021 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Tehimiz iş bolgan bir belbağ bir yol hemraklık münasiveti orantaylı namlık sıllık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızdan başka programları da bolsun.

Ben bulup. Bob mu senin resmini burunku muhabbetinge evetip yürgeni fakatlık anlaşmaptı. Seni ta hazırgı cemini oylap toyu kımmaptı dep kaldıgan boldu de. Emeliyette o muhabbetim deyide gemez. Ben ya onun bilen yürüp bakmasam. Onun tonca his duygularını uygatkan raz. Ama o gödeklik arlaşkan doğramçılı halas. Hazırgı yeşimizki muhabbet, hakiki muhabbet buladaymına. O deyinin o raz. Bırak ağıl haksını aşık kendip kaldıgan boldu emdi. Kanda kılasın? Kanda kılattım. Hiç kanda kımaymen şu. Ben sözler etip Tiantiyan'ın kızının darvazının çıkıvat kalıqını ködüm. Boldi, sel türüp deyişeyli, kızın çıktı. Çüşten kiyen kallamğı salametinin heli kuşuru kırvelip, kolum taza işkı bağmadı. Samimini hazırgıcı yakşı gördükken dap oylap kalsa, yüzümge satamaz mı? Bırak, azaldan Allah kılaşmaydıgan onu atayıdan izdep çöndürüşünün tekimi oranı yok da. Hey, bu salametinin saranlıqın desem. Salamettin cim turvasamlı kutlu mende Behmu Addi oylap kaptı men. O meni Erpan işkisinin arsığa selip, köngül sözlerini yetküzüş neydedin ondaq asan yanmadı. Men onunğa kandaklı çüşendirey, o pekatlı gep yemedi. Salametki karap, özüm tüzük tonumaydıgan aşı Erpan'nın onu kart izlendiki kirgizvetkendiki bezarlıqını hakikaten his kıldım. Becarımı köp uval bop diken əsli. Bırak, ben salametini kart izimdeki kirgiz versem, belki kopalı kığan bup kalmen. Ama onun könlünü Erpan'a yetkilsem, salametimi öte saranlı kığan bulu men. Şuna, yanlı karın bulmuz doğru dek. Salamet kuşurunu yollap, ahır tohtap mı kala?

uçurları cevapsız kalan Salamet beni istep idare geldi. Şu günü işten düşüp dervazı aldı da onu körüp tolumu hayran kaldım. He, hem de tutu aldın mı? Dedi o çakçak arlaş. Ben sana pek işen geldim cümü adaş. Ondak emez adaş. Eğer sen mi yalgız boğan bulsan, ben beşim bilen man attım. Ama hazır senin ailen batırsa. Vay kuyye, bana bilen yok mu ağırlıkıdaki aile o? Yürü, bir yerde oturup paranı şeyli. Biz idarının yenideki bahçığı kırdık. Bilesen, ben daha şöyle 3 yıl okudum. Okuşunu bitiripla çoğunlarının tanıştırışı bilen toy kıldım. Ben toy kılığında, sen deyek okuş bitirmeyendin. Şunu deyim ona. Ben seni köngülde biri bulgan deyinkin, toyu aldırmaz deptiken ben. Dedim ben bu köngülümdeki hayranlıkını yoşurmay. Ben okuş bitirip uzak ötmeyle, erpanga bir parça hat yazgandım. Sen hicil bop diyemedim. Dedi Salamet yeğe karıgın içe. Hat? Köngül ısar kıpma? Oy, ben yamanken sen kusen. Bir materyaldın, adam hata kılgan işten bekerek, kıpakmağın ışığı ökündü diyeni körüp, oylap kaldım. Demisi mi, kiyin eğer köngülümünü büldürgen bolsam, kandak bula boğay dedep pushayman kıp kalsam, bek əpsuzunarlıq iş boğdak. Şuna telefon kılıştın hicil bulup, hat yazgandım. Ucağlada telefonlama ya hazırgıdak ilgar emez. Hazır bolsa o, ön didarını koşup, onu bunda bir kılış bakattım. He, kandak cevap geldi şunu bilen, deyine. Dedim ben, iki ayının devamı kızgın. Onundan yaxşı cevap gelse, ben bu yet sana dert döküp oturmaydım. Dedi o, boşkını xursunup koyup, gepin devamlaştırım. Nemi de etdi, anca yaxşı tonuşup ketmeyenlikimiz üçün, tolumu hayralı kez kığalıqını, Kadırını kığalıqımdan hoş bolsumu kubul kılamaydı kılıqın dedi. O mu hat yazdı mı? Yak, telefonumu uçur kaldırıp koyuptu. Hee, şunu aldırap toy kılıp sen de. Bir seki kıydap toy kılışının zörürü idi yok ku. Unutup gidilgan okşaymen deptiken ben. Ama unutuyamaydıken ben. Salamet şundak deyince asmanı karıp çoğun bir uhtattı. Koya buldu. Ben ihtiyarsızla ornumdan turup gettim. Muşu gepke bek üşçümü men. Kinola da bek deyirken muşundak gepleni. Ağı pigorunu çımdap yakıp andın barış kısağın bulmamdı. Ege dege işke balını toğu etip, əm de degen gepeğine kara. Sen bek mesuliyetsizken sen cümü Salamet. Başlılar atkıgan Erpan, sence əm de kubul kılamı seni? Ay boy, erimi bəri bir sırtı yürüvasa. Şundak mı? Üç ağının mı bu? Emsi balların çoğu. Vay vay, ben oyun tutmayı ben demedim o. Pekat, köğünümünü büldürgün başı. Şu cağda büldürüp diken sen, em diyenin kaydı değişinin oranı ba mı? İş kılıp, senin bu işlerin pekat kallamdan ötmeydi. Ben seni başkuramayım ben, ama yardımı kılamayım ben. Her as, yeni bir gep. Em de öz hıyalın bilen Semih'i o neye bu nedep görme. Menin hıyalımda mı yok adam o? Boldi. Hoşamsa, menin işim battı, ben mağındım. Ben şundak tepla, derhal ornumdan durdum. Üyey mani, ey şahla, nimana kılısan, toxtığına? Ben onun çakırışlarına pervak kımay, gedip atkan maşinin tosupla çıkıp aldım. Şunun enkin, Salametlen körüşmüdüm. Omu ahire, yardım kımaydı kalıqımıza közü yetti boğay, meni istemez boldi. Ben onun kapı edim. Benim açığımını keltürgeni, onun kimni, kaçan seyginişi emez, belki Semih'e sürdümünü evetip, onun da hata çüşenci peydaklığını edeyim.

Koşuş ceryanda nem tartıp buzulup kalgan unni yap korsuka ağırıp kalsa kim tölen berdi? Şöyle açlık maytop tarkıtış bazırdan bir haltı un seti aldı. Çüşte o şu unda çöp etti. Tamah dinkin öydikilerinin hemisinin korsuka ağırıp iç sürüp getti. Şunun bilen bir aile kişilerin doktorhanığı berip təşürtüp bir monç pul xəcildi. Bununla Şöyli'nin naiti açık geldi. O bu açlık maytop tarkıtış bazırdaki un satkıcı üstüdün sot mekkemesi dava kıldı. Arkadılı yine un işlep çıkarıcıdın tölem talep kıldı. Ahırda o bir kadar akılgı muhabbık cevap erişti. Lekin təşürüş arkalık o seti alğan unun toş içeriyanı da nem tartıp gelip süptü özgürüp ketkeliki məlum boldı. Onda da bu unlu toşu uçumu belgelik kanun cevapkarlıkını üstüge alamdı. Bu dilu misalı da şöyle seti alğan unni istimal kılgan dekin aile boyunca emmeylerinin iç sürüp ketken. Hem de xeli eğir ziyan kilip çıkan. Ziyan keç kuçurguçu bolu süptü bilen o işlep çıkarguçu ve satguçudun tölem talep kılış kokukluk. Ertelep kanun desturda noksallık məhsulat keltürüp çıkargan ziyanlı töleş hakkı da belgeleme çıkarılgan. Ziyan keç kuçurguçunun toluq tallaş hukuku ba. O işlep çıkarguçudun tölem talep kılsın mı? Satguçudun tölem talep kılsın boludu. Çöndürüp ötüşki teyişlik şu ki, məhsulatdaki noksanının səbəbi toşuqçı, saxlıqçı qatarlıq üçüncü kişinin xatalıqıdın buluşun mümkün. Məhsulatını işləb çıxarqçı, satqçı, ziyan keç kuşurqçıqa tölən bərgənlikin üçüncü kişinin töl tuvalısı buludu. Şöyle işləb çıxarqçı bilən satqçının hər ikisidin tölən tələb qılgan. Bunda qılış naid doğra. Lekin o setib alğan un toş ceryanda nəm tartıp gelip süpti özgürüp getgen. Bunu toşuqçunun xatalığı keltürüp çıxarğan. Şuna işləb çıxarğıcı bilən satqıcı şüeliyge tölən bərgənlikin toş şirketidin özünün ziyniği münasib tölən berişin tələb qılısı tamamen boludu. Cunhua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Tələb Qanun Dəstorunun 1203. maddısı da mundaq belgilengen. Məhsulatdaki noksan səbəbidin başqılığa ziyan etken bolsa, o qoqi çəkılınğıcı şu məhsulatını işləb çıxarğıcıdın tölən tələb qılısı boludu. Şu məhsulatını satqıcıdın tölən tələb qılısı boludu. Məhsulatdaki noksanını işləb çıxarğıcı keltürüp çıxarğan bolsa, satqıcı tölep bulup işləb çıxarğıcıdın töl tibiliş qoqoqluq. Satqıcının xatalıq tüpeyildin məhsulatda noksan körülgen bolsa, işləb çıxarğıcı tölep bulup satqıcının töl tibiliş qoqoqluq. Cunhua Xalıq

Boş durgan öyge öy cay mulazimete hakkı tapşırışını rad kılıçtın tohtam mı kılaplı kılış şekilini de. Bu vaxtki mezmun devamlı diktanladı bolsun.

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Bugün Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlıkının 77 yıllığı. Bu münasebette ben stansımız Uygur Çalış bölümündeki barlı hizmettaşlarım kulak alıten Cumhur Halk Cumhuriyeti kurulganlıkının 77 yıllığını kızgın tebrikleyim. Uluğ vatanımızın bayramıga mübarek olsun. Salam, Süyümlük radio anlıgıcılar. Radio dolguları arkalık sizler bilen yeni didarlaşkanlıkımdın tolumu hırsem ben. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdriyim. Bugünkü Üzülmez Melodiya programımızdan tuncu küyünü uluğ vatanımızga boğan medya küylerimiz bilen başlayımız. Gene merhamet.

0: Qadirlik dostlar, bel həmişə uyuşub ağırsa, məsələ bəlkim bəldə bulmasılığı mümkün. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Daim bel telib ağrış, bəlkim bel muskulunun zor xışılığı əməz, yəni daş sönkünün aldığı qeysişidin kilib çıxan signal buluşu mümkün. Yaşlar, ösmürlərdən tartıb, otdur yaş yaşan allağıca, norğun kişilərdə daş sönki aldığı qeysib keçiş məsələsi məvcud. Daş sönki aldığı qeysib kəsə, yuqırı qarab mansa, boyun umurtqısı çarçaydı. Tüvəngi qarab mansa, tiz ziyan uçuraydı. Ondaqda, daş sönkinin altını qandaq ölçəyimiz, Qaysı adətlər daş sönkinin aldığı qeysi işini eğirlaşdır oytudu. Qeyni bunu birlik düşünü baqaylı. Bəl ağrış, tiz qoşuldaşdan mənbəsi daş sönkidə buluşu mümkün. Daş sönkinin aldığı qeysi işi daş sönkinin aldı tərəfki qeysi ip git şəhvalını görsüdü. Daş sönkinin aldığı qeysi işinin dəsləbki signali bəl tilib ağrış bulub. Adətdə ki, bəl muskulu zəxmiləniş, pəy pərdiyallığının alamətləri bilən intayını oxşub gitudu. Şuna asalı səl qaralıb qalıdı. Umurtqı törkügə nisbətən etqanda daş sönki xuddi imarətnin uluq oxşaş. Şuna bilən bir vaxtda yana tövənki müjigə küç yetkizüşnin mənbəsi bulub, yuqur bilən tövənni tutaşdırıb bağlaş rolunu oynaydı. Daş sönki aldı qesiyib qalganda yuqurğa qarab başını alğı sözüş asan qozğulub, boyun umurtqısının yükünü ağırlaşdırıydı. Tövənki qarab manganda küç sezigi eğib, tiz boğumu, puttigi, daş sönki artıqça ufraşqı məcbur bulub. Vaqt uzargan sire ağrış ya ki sönekler soğulgandak, sıkılgandak avazlar kelip çıkıdı. Tövendiki bu usul arkalık özünüz ölçep bekan. Das sönkeniz maymak bulup kaldı mı o yok? Özünüzden das sönkenin aldı kesip kalgalıgı kandağı hüküm kılımız digen de, kündelik adli bolgan hareketler bilen özünüzü ölçeş sonu günü alsanız buldu. Ama dikkat kılışınız şu ki, naayt doğru bahalış gelişmek için olsanız, yanıla kesbi doktordan mesele sorsanız gerek. Adem bedenini tamga çaplışıp durganda, Dönbe, sağra, tapınını tam uçan çaplap, bel bilen tam arızdaki boşluğunu gözütüş. Boşluğa bir alkanın kılığı kızıqancağı da bu normal daire gitave. Eğer bir muşlu salgılı bulsa, daş sönkünün aldığı kıyısı işinden bir kadar roşen işkerliğine eskertudu. Eğer bel boşluğu çoğurak bulsa, onun üstüge etigend ornudun turganda bel sekırap çınkılıp ağırsa, yanpaş bel muskulu, yotunun aldı taraf muskulunun kısıqırap ketkerliğine, Bədəndə daş sönkünün aldığı qeysiş yüzlənişinin barlığını çöndürüdü. Onundan başqa tövəndəki 5 amil daş sönkünün aldığı qeysişin kəltürüb çıxırılan asaslıq amillardır. Birinci, uzaq oltırıb putnı almab oltırış. Uzaq müddət oltırğanda bulubmu belini egib, dümçib oltırışdək naçar alət daş sönkünün aldığı qeysişinin mühim səbəbi. Putnı almab oltırış, uzun müddət oltırış daş sönkünün egidilən muskul topunu davamlı qısqartıydıdır. Bir tərəfdən putun almab oltırış, yəni daş sönkünün aylanış tamponsuzluğunu gəltirib çıxırıdı. Nurgun kişilər safada fəaliyyət bulub oltırışqa adətlənən bulub, bu mu bəl dümbü muskulunun qetişi və tamponsuzluğunu ağırlaşdırıb, axırda daş sönkünün aldığı qeysi işi özgərib ketişi mümkün. Nurgun kişilər midirilmay oltursa, bəl zəxmilindu, amma daş sönki özgərib qalmaydı o deyib qaraydı. Lakin əməliyyatı bolsa, Uzaq müddət tinic alətiki tamponsuzluqdan anlısanda eğir nərzini götürəgən qarğanda, daş sönkü bolğan ziyinə texmi çoğun buludu. İkinci, uzun müddət egiz başınlıq ayaq giyiş. Ayaq başınsa hər 1 santimetr aşsa, bəl umurtqısından aldıq poltuyub çıxış bulunu 5 gradustan 8 gradus çıxış eşib. Bədənin eğirlik mərkizi aldığı yötkülüb, aldığı qesiyib tamponluqını saqlaşıqı məcbur buludu. Yıl boyu 5 santimetrdən artıq başınlıq ayaq giydiğən kişilərinin Daş sönki uzaq müddət roşen aldığı qeysişi altını saqlaydı. Dikkat qılışıq tegişik şu ki, tüz başlılıq ayaq kiyişmi püftülləy bir xətərlik vəkili qılalmaydı. Əgər yol manqanda eğirlik mərkizi aldığı qeysiyib kəsə, oxşaşla daş sönkünün küç sızıqını zəxmiləndürüdü. Üçüncü, amildarlıq. Bulub mu, tuğuttin kiyinki anılar amildarlıq məzgilədə qorsaq divarını kenəyə geçkə, qorsaq muskulları sozulub boş şüb gitudu. Onun üstüge amildarlıq məzgilədə hormon səviyyəsinin özgürüşü daş sönkünün sınırını boşdub, kiriliş küçünü tövəllət etdi. Şuna daş sönkünün muqumluğu zor dərəcədə tövəlləydi. Şuna bilən bir vaxtda, tuğuttin kiyin uzaq müddət belini iyigiş, aldı tərəbdiki yükünün eşimi eğirlik mərkizinin aldığı yötkülüşünü gəltirib çıxırıb, daş sönkünün aldığı xesicini gəltirib çıxırıdı. Tötinci, boğum çekiniş. Yaşanqalarının boğumları qeyrib, çekiniş xarakterliq özgürüş yüzbərgəndə, Bədəndə təbii aldı daş sönki aldı qeysiş yüzləniş görülüdü. Boğumlar bilən bir vaxtda muskulların şununla əgişib çəkinudu. muskullar qetishish, tanqonsizlik ahvollari dassonkining oldi qesishini tiziltiydi. 5. Haddidan ziyoda doirdan ishib ketgan mashq qilish. Nurg'un kishilar badan chiniqtirishda faqat ko'krak, qorsoq qismidagi muskullarni mashq qilib, sag'ra va bel dumbi muskullarini so'zish mashqiga sal qaraydi. Uzoq muddat mushundaq mashq qilganda yonpash muskul to'pining ziyoda taraqqiy qilishi sag'ra muskulining kuchsizlanishini keltirib chiqarib, muskulning tortish kuchida og'ir tanqonsizlik ko'rilib, dassonkining oldiga qiyinchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Şuna küçü tekşi bulmağın beden çınıqtırış, eşçe dassonkinin beden altı tamponsuz buluş meselesini keltirip çıxırdı. Mutakasılar bunda qəskertti. Dassonkinin aldığı qeysi işi yaşlar, ösmerler topudumun ait umumlaşqanı bir əhval. Bunun içində bir qısım yaşlar, ösmerlerinin muskullarının toluq yetilməsliğinin bulup, fiziologiyelik aldığı qeysi işini keltirip çıxargan buludu. Muskullar yetilip pişip yetilgenliyin kin, dassonkinin aldığı qeysi iş alametleri təbii pəsi işi mümkün. Lekin ko'p qism yoshlar o'smirlarning dassonkining oldiq egilishi, yanada o'rtirish holati, o'ltirish holati to'g'ri bo'lmaslik, uzoq muddat ustalga bishin cho'kirib o'ltirish, harakat kamchil bo'lishdek nachar odatlar bilan munosabatlik. Agar badan holatining tanqonsizlik og'ir bo'lsa, muntazam doktorxonaga berib davolanish taklifi beriladi. Dassonki oldiq qisib qolganda, eng yaxshisi bu 3 ishni qilmaslik kerak. Bel tasmisi Әуіршін бәл бақыт айнып, мәжбур етізілмәсі керек. Нұрғын кішілерді сағыры көтірілі бәл олтырышып кетіш, кіші қорсақ алдық болтып чықыш вән мөрісі юмылақ, көкірікі түгілген алет көрілгенде, бәл тасмысы білән кіші қорсақны бұғыды, яки шәкел түзәш тасмысы білән мөріні кәйнегі тартыды. Бұқыл ұсыл пәкәт вақытлық ташқы көрінішіне яқшылайды. Дассонкенің алдық кесі ішіне мәнбәдін түзәткілі болмайды. Әгер мапқ ішлетілмесе, бәден алты мәселесіні еніме иғырлаштыру етіші мүмкін. Bunundaki doğru usul, sırtki küçükçe tayınıp mecburi tüzlemesi gerek. Dassonkinin aldığı kesişinden menbesi aldığı kendindeki muskul küçüğünden tamponsuzluğundan bulup, taratmalık meşgarkılık muskulunun altın tedirici tanışıp, Dassonkini özü doğru oranına kilerleydiğen kılıp kaytırış gerek. Onundan başka, zor küçük bilen, katlı küçük bilen sonakini bir kıtımlaştık keltirdiğen usullar gışenmen. Bazı muntizm bulmağın aparatlar bir kısım sonakini oranına keltirip, eslik keltiriş doğrusu teşvik atılıp barğancağda, Әр қыл алайды ұсылларын ұшылтыды. Зор күш білен бұны әсілік келтіріміз бір қытымды оңшылыды дегендегі тәжвиқатларын қылыды. Бұ аңлымаққа кішіні найт қызық тұрыды.

0: Ekin yolun umurtqa neytisi içi de bolgaçka, zor küş bilan qayırış, ergizme ilmeylik emez, şundakla intayin xatarlik bir xil hareket. Bunun doğru usulü, bunu tüzeşte tedirici ilgirleş prinsipi amel kılış gerek. Bir qitimdala cahiyi keltiriş mümkün emez. Bedenin yeterlik maslışı ve eslik kilişke vakit veriş gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arap Atıl Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı digirli vatkan radyo anıqıcılar. Boşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022'nin 1. ayının 17. günü, 2022'lik Dünya İqtisad Münbirinin sınlıq yığında sözlügen, Yokumdun keyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlıq notkının bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020'nin 6. ayının 18. günü bir belbağ bir yol halkıra hemkarlıkı yukarı derecelikle sıllık yığında kılgan bir belbağ bir yolunu hemkarlık yolu, sağlamlık yolu, canlanış yolu, iş yolu kılıp kurup çıkaylı namlıq yazma tebrik sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021'li 4. ayının 20. günü Boğav Asya Münbiri 2021 yıllık yığınının içiliş mürasımıdı sözlügen, teyhimiz ziş bolgan bir belbak bir yol hemraklık münasiveti orduntaydı namlıq sıllık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 17. günü 2022 yıllık Dünya İqtisad Münbirinin sıllıq yığında sözlügen yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte bərpa qılaylı namlıq nutqının bir kısmını anladımız.

Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünü baştan keçirmekte. Bu özgürüş birer mezgil, birer vaka, birer devlet, birer daire bilen çekilip kalmadı. Belki çonkur hem kan dairlik devir özgürüşü boldu. Devir özgürüşü bilen esir yokumu girelişip, dünya yeni davalguşluk özgürüş mezgili kırdı. Kanda kılganda yokum üstünün kalbi kılgılı boludu. Yokumdun kiinki dünyanın kanda kuruş gerek. Bu dünyadaki her kaysi devlet halkı ortak köngül bölüdügan zor mesele. Şunaqla cevap vermesek bolmaydıgan tahirsiz zor tema. Devlet güllenmese haraplışıdı. Devletni idare kılış ilgirlimese cemiyet çekinidi. Dünya aman ziddiyetle hareketi devamında terakki kılıdı. Ziddiyet bolmasa dünya mı bolmaydı? Tarık'ı nezer salsak, insaniyet nurgun sınakla üstünün kalbi kılıç davamı da pişip yetilgen. Nurgun krizislani yeniş davamı da terakki kılgan. Biz Tarık'ın ilgirleş logikisi boyunca ilgirleşimiz, devrinin terakkiyat yıkımı da terakki kılışımız gerek. Meyli kandak boran çapkın çıkışının katı nezer, insaniyet aman algı karab ilgirleydi. Biz hem uzak tarihi devirlikini seleştirip, tehlil kılışı arkalık fikir yürgüzüşkü mayır bulup, hem küçük noktaladın şeyilenin özgürüşünü küzütüşkü mayır bulup, krizis davamı da yeni fırsat yetildirip, özgürüş davamı da yeni vaziyet yaratıp, kıyınçılık ve hırs üstüdün galip kilidigan kudretli küşünü mücessemleşimiz lazım. Birinci, kol tutuşup hemkarlaşıp, küş toplap yokun üstünün kalbi kılışımız gerek. İnsaniyetinin istihbali ve tağdırgı berip takıladığan bu esir yokumu aldı da, halkıra cemiyet bir meydan kaysıranı tosup zerbi beriş cengini başladı. Emliyet şunu yeni bir ketim körüstüp verdi ki, dünyavi krizisinin dehşetlik dolkunu da, her kaysi devletle 190 neç kolvakı oltırgan bulmasın, belki bir tağdırdaşlık para kutuğu oltırgan. Kolvak boran çapkını berdaşlık berelmeydi. Gayet zor para kutla dehşetlik dolkunu takabül turalaydı. Halkıra cemiyetinin ortak tırışçalık körstişi arkası da dünya boyunca yukumu takabül turuşta mühim ilgirleş boldu. Lekin yukum tekrarlanıp ve sörülüp, virus özgürüp ve köpeyip, tarkılış sürütü tezilişip, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkıga eğir tektisi aldı. Dünya iktisadının terakiyatıga çoğunkur təsir yetküzdü. Şençini çınıtıp, Japan müşakkatte hemden buluş, yokun üstünün kalbi kılıçtiki birden bir doğru yol. Bir-birge tosalgı buluduğun, asassız halda baş kulağı döngep koyduğun erkanda kılmış can pürstüge dahli yetküzüdü. Umumiyetke kaşılı buludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkıra yukumgu takabül turuş hemkarlıkını küçeytip, doğru tatki kılıp yasaş hemkarlıkını pahal kanat yedirip, yukumgu takabül turuşunun köp kıl müdafiye sepini birlikte kurup, insaniyet seyye sağlamlık ortak gövdesini tez berpa kılışımız lazım. Bulup mu, vaksinden ibaret bu küçük koraldın yakşı paylanıp, vaksininin adil taksimleşige hakiki kapalı tıkılıp, vaksini emle sürütünü tezildip, halkıra immunitet hengini tüketip, hayatlık ve sağlamlıkını yakşı koğduşimiz, halk durmuşunu yakşı kapalletlendirişimiz gerek. Congo levzdü türüp, kılgan işinin netici çıkırıp, 120 neçi devlet ve halkıra teşkilatını 2 milyar danıdın artık vaksini bilen temelidi. Congo yine Afrika devletlerini 1 milyar danı vaksini bilen temelleydi. Bunun 600 milyon danısını haksız berdi. Yine Şarkı Cenubi Asya devletleri iştipakı eza devletlerini 150 milyon danı vaksini bilen haksız temelleydi. İkinci, türlük hayıp katerlerini tüketip, dünya iktisadının mukimleşişi esli kilişini ilgiri sürüşümüz gerek. Dünya iktisadi pes kuygu

tushib qilish holatidan qutulmoqda. Lekin nurg'un cheklama omillarga duch kelmoqda. Dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjiri qalaymi qolishish. Ko'p miqdorli tovarlarning bahosi uda o'rlash. Energiya ta'minoti qisqa bo'lish qatorli xavf-xatarlar g'iralishib, iqtisodning asli kelish musobaqasidagi iniqsizlikni oshirib etdi. Dunyo miqyosida tuvan pul paxalligi muhitida roshan o'zgarish ko'rilib, birikmi pul paxalligi xavf-xatari ayon bo'lishga boshlandi. Navoda asosli iqtisodiy gavdalar pul siyosatini jiddiy tormozlasa yoki jiddiy bursa, eg'ir salbiy toshma ta'sir paydo qilib, dunyo iqtisodiy va pul muomila muqimligiga xirs elib keladi. Kang taraqqiy qilayotgan davlatlar oldi bilan buning ta'siriga uchraydi. Biz yuqumning doimlik oldini olish tizginlash sharoitida iqtisodning ish yangi quvvati, ijtimoiy turmushning yangi andisi, kishilar bordi keldisining yangi yo'li ustida izdinib, chig'ira halqigan savdoni qulaylashtirishni olg'a siljitib, kasb zanjiri ta'minot zanjirining bexatar ravon bo'lishiga kafolatlik qilib, dunyo iqtisodining asli kelish musobaqasining muqim puxta bo'lishiga turtki bo'lishimiz lozim. Iqtisodning dunyoviylashishi davrning iqimidir. Azim daryo o'rkashlab dengizga oqqanda hamon ta'tir iqimg'imi duch keladi. Lekin har qanday ta'tir iqim azim daryoning sharqqa iqishini to'sib qola olmaydi. Harakatlantirgich kuch uning ilgirlishiga yordam beradi. Qarshilik kuch uning ulg'ayishiga turtki bo'ladi. Garchi nurg'un ta'tir iqim xatarli sohillar paydo bo'lgan bo'lsa-mu, lekin iqtisodning dunyoviylashish yo'lnishi azaldan o'zgargani yo'q, ham o'zgarmaydi. Dunyodagi har qaysi davlatlar haqiqiy ko'p tarafchilikni ching turib, tom solmay, balki tomni cheqib o'tish, ayrilib turmay, balki ichib o'tish, aloqani uzatmay, balki yug'urilishni ching turib, ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Adillik, haqqoniylik ideyasi orqali dunyoviy idora qilish tizimining o'zgarishini yetaklab, dunyo savdo tashkiloti yadro qilingan ko'p taraflik savdo tuzilmasini qo'g'dab, to'liq kengish asosida sunniy aql, raqamlik iqtisod qatoriqlar uchun har qaysi taraflar umumiylik qabul qiladigan, unumlik yo'l qo'yilib bo'ladigan qoida tuzib, pan texnikada yangilik yaratishga foydalik bo'lgan adil, kamsitishsiz muhit yaratib, iqtisodning dunyoviylashishining texnik ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpong bo'lgan o'rtaq foyda oladigan yo'lnishga qarab rivojlanishiga turtki bo'lib, dunyo iqtisodining hayotiy kuchini to'liq urg'utishimiz kerak. Hozir ko'pchilik dunyo iqtisodining krizisdan qutulib, asli kelishiga turtki bo'lishda makro siyosatni moslashtirishni kuchaytirish shart degan o'rtaq tushunishga keldi. Asosli iqtisodiy gavdalar o'rtaq gavda ingini turg'izib, tizim qarishini kuchaytirib, siyosat uchurlarini oshkorlash va o'rtaqlashishni kuchaytirib, moliya siyosati, pul siyosatining nishoni, solmiqi, ritmini obdan moslashtirib, dunyo iqtisodining qayta pastkoyga tushib qolishining oldini olishimiz lozim. Asosli taraqqiy topgan davlatlar mas'uliyatchan iqtisodiy siyosat qo'llanib, siyosatning toshma ta'sirini yaxshi tizginlab, taraqqiy qilayotgan davlatlarga eg'ir zarba paydo qilishdan saqlanish kerak. Xalqaro iqtisod, pul muomila apparatlari ijodiy rolni joriy qildirib, xalqaro o'rtaq to'nish hosil qilib, siyosat jihatidan moslashishni kuchaytirib, sistema xarakterli xavf-xatarning oldini olish kerak. 3. Taraqqiyot yangidan halqib o'tib, dunyoviy taraqqiyot ishlarini qaytadan jonlantirishimiz kerak. Dunyoviy taraqqiyot musobaqasi eg'ir zarbaga uchrayotdi. Janub bilan shimol o'rtasidagi farq, asli kelish jihatidagi bo'linish, taraqqiyot jihatidagi uzukchilik, texnika jihatidagi hong qatorliq masalalar texmi gavdlandi. Insoniyatning taraqqiyot ko'rsatkichi 30 yildan buyon tunji qitim tuvallab ketdi. Dunyoda yangidan 100 milliondan ortiq nomrat aholi ko'paydi. 800 millionga yaqin kishi ocharchilikda yashamoqda. Ochliq bexatarlik, ma'rif, ishqi o'rlishish, tibobatchilik, dorigarlik,
sağlık saklaş katarlı halık turmuşu sahası teğimi köp kençilik duş geldi. Bazı terakki kılavatkan devletlerde yukum sebebiden kayıtın namaratlış ehvali kilip çıktı. Yukum sebebiden kalay mıkançılık payda boldu. Terakki tapkan devletlerde mi nurgun kişilerinin turmuşu kıyın ehval uçuşup kaldı. Meyli kanda kıyınçılıkı yolu kıştın kati nazar biz halık merkez kılıngan terakkiyat ideyası da çın turup, terakkiyatını ilgiri sürüş, halık turmuşunu kapalatlandırışını dünyavi makro siyasette gavdülük oranı koyup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, hazırki terakkiyat hemkarlıkı mekanizmi ünümünün mas işini ilgiri sürüşümüz. Dünyavi teşhi terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Biz ortak emma periklik mesuliyet prensipi de çıngdırıp, terakkiyat ramkisi işi de kelimat özgürüşüge takabül turuş cihetti ki halkıra hemkarlıkını algı sülzitip, Birleşken Devletler Teşkilatı kelimat özgürüşü ramkı ehtinamısının 26. kitimlik ehtinamı tüzüşkici terapla yığınının neticesini emelileştirişimiz gerek. Terakki tapkan ıhtisadi gevdile bulgumu azaytış mesuliyetini başlamçılık bilen ada kılıp, meblağ, teknika, medeti biriş vədisini emelileştirip, terakki kılvatkan devletlerinin kelimat özgürüşüge takabül turuşu, imkaniyetlik sicil terakki kılış üçün zörür şarait yartıp biriş gerek. Men bultur Birleşken Devletler Teşkilatı yığını da dünyavi terakkiyat teşebbüsünü oturu koyup, Xalqaro jamiyatning taraqqiy qilayotgan davlatlar duch kelayotgan ta'xirsiz masalalarga ko'ngil bo'lishini murojaat qilgan edim. Bu tashabbus butun dunyoga echib etilgan ommaviy mahsulot bo'lib, uningda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasi bilan jipslashtirib, dunyoviy o'rtaq taraqqiyot quturitga bo'lish maqsad qilingan. Jungo, her qaysi taraflar bilan qo'l tutishib, hamkorlashib, tashabbusning amallishini birlikda olg'a siljitib, hech qanday bir davlatning sabtin tushib qolmasligi uchun tirishni xolaydi. 4. Sovuq urush tafakkurini cho'rib tashlab, tinish bildi turish, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda erishni ishga oshirishimiz kerak. Bugungi dunyo degandek tinish emas. O'shmanlikka O davet ki kuturtulgan gap sözle üzülmeye vatıdı. Bunun din gelip çıkılgan hıl mı hıl korşap tosuş, bisim işiltiş, hatta karşılışının dünyanın tınışlığı, bir hatterlikige nurgun ziyini bar ki kılçımı paydısı yok. Tarık şunu kayıt kayıt ispatıldı ki, karşılışının işkandak paydısı bulup kalmay, belki apet karakterlik akıbet peyda kılıdı. Korukçılık, Yek terapçilik kılgallarını hiç kim kovdap kalalmaydı. Ahır berip özgügümü, özgümü ziyan yetküzüdü. Zomigerlik, muştum zorluk kılış, tarih ikimiga teğimi karşı yol tutkallıktır. Devletle ara zidiyet ve ıhtılaptın hali buluş des. Lekin biri yenip, biri yenildiğen nöl neticilik iliş yolunu tutuşunun eşkandak paydası yok. Cahillik bilen küçük koru, İgiz tam salıdıgan, paralel sistemi berpa kılıdıgan erkanda kılmış. Başkılarını yekleş karakterlik, küçük çemberek, küçük guruh şekillendirişge. Dünyanı parçalaşkı berilidıgan erkanda kılmış. Devlet hıvpsiliki ufkumunu kenaytif itilgan, başkı devletinin ıhtisat, pen teknika terakiyatını tosudugan erkanda kılmış. İdeologiyada karşılaşkı kuturtudugan ıhtisat, Pen teknika meselesini siyasilaştırıp tutan, koralga aylandırıp koyduğun erkanda kılmış, halkara cemiyetinin ortak hırsık takabül duruş tırışçalıkını eğir derecede acizlaştırıp tutan. Tınış terakki kılış, hemkarlaşıp ortak payda erişle doğru yoldur. Okşaş bulmağın devletle, okşaş bulmağın medenilikle, birbirini hürmet kılış davamı da ortak terakki kılışı. Oxşaşlıqlarda birlik kilib, pariqlarını saxlap qilish davomida hamkorlashib ortaq foyda elish kerak. Biz tarixning umumiy yuzinishiga loyiqlashib, xalqaro tartibni muqimlashtirishga kuch chiqirib, butkul insoniyatga ortaq qimmatni avj oldirib,
İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türütkü buluşumuz gerek. Karşılaşmayı, söhbetleşiş, yekilmeyi sık duruşcan buluştu için durup, barlık şekildeki yek terepçilik, korukçılık karşı duruşumuz, barlık şekildeki zomigerlik ve zoravallık siyasi sıkı karşı duruşumuz gerek.

Radyo'nu bucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020'li 6. ayının 18. günü Bir Belbak Bir Yol Xalqara Hemkarlıqı Yukarı Dərcilikle Sırlıq Yığında Kılgan Bir Belbak Bir Yolunu Hemkarlıq Yolu, Sağlamlıq Yolu, Calınış Yolu, İş Yolu Kılıp Kırıp Çıxaylı Namlıq Yazma Təbrik Sözünün Muyum Noktasını Anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 20. günü Boğav Asya Münbiri 2021 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözleyen Tekhimi ziş bolğan bir belbağ bir yol hemraklık münasiveti orantaylı namlıq sıllıq asasi məqsəd nutqının bir kısmını anlatımız.

Ali mektep imtihanı aldı da, hemeyle doktor buluş, muallim buluş diyendek arzuladı yürse, ben onun bilen bir mektepte okuşni. Hiç bulmasa bir şehirde okuşni. Kıskısı, onun sevgisiyle erişini oylaydım. Absus, intizar boğan çakırı kağazlarımız bizni iki şehirge ayrı vetken idi. Dastlabda anca mınca telefonlaşkan bolsak mı, bara bara alaqlaşmas boğan idik. Çünkü onun bilen bir mektepte okuvatkan dostumdan, onun bir kız bilen yürüvatkanlıkını anlıgan idim. Şunundan tatıp, onu kör bakmağan idim. Hacep cimip gettin o, dep nokuda tiyen tuyuksuz. Ha, kimnin gibi kız çok yıldı dep, muş günlerde salamet tolu avarı kılıp, ahir Sami bilen uçuruşup kaldı bana, dedim ben. Şundakma, kini, kaysi? Tiyen aldırap aldı kendi karab sordu. Muşundak çandırdığını bilip demeyendim sana. Baya lifti üstüge çıkıp edipdiken. Oy can, asıl nokup koyatın emes mi? Bir gör bakmamdım. Ne mi kılsan haqını körüp? Dedim pervasızlık bilen. Tuncu mabıdın kandağırak deymen. Dep kastan küldü o. Yürse andın muhabbet bula. Biz ya yür bakmısak. Onun üstüge özün bilesen. Menin ya Sami'ni saklap durğunum yok. Vay vay. Hacep astaydıl çöndürüp kettin o. Dedi tiyen kastan külüp çırayım qarap. Ba işin davatı mən. Neymiş körüşüp koymaysan? Salamet şu gəpni demigen bolsuq o körüşüp koysan bolatdi. Əmdi qandaq körüşü mən. Onundan körüşmeginim yaxşıraq. Oğu uşu. Dedi tiyen bişnilin işti. Lekin körüşüp qalsan, aşı dostunun öz bişimcilik bilen uçur əvətkərlikini, öz onun xəbərin yoxluğunu bildirip koy. Tatlı xiyalda yaşayıp yürmüsün yenə. Tatlı xiyal emez, avarcılık eskıla hazır. Bərinim demək təsücü mü? Şu günü kecəcə Sami'ni düşəb çıxıbdı mən. Oku atqan vaqıtla dəymiş mən. Əmma şüncilik huva. Uyğunub özümgü külgüm gəldi. Hey, bu salamət beni pəqətli aramıda koymadı cümü.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ashley'nin xiyalda oltıratdı. Dadısı, onun könlüdeki işini bilgen turuqluq, yani nemişqa Samter qalası, şimallıq alvasla doğruluq toxtumay gəp satadığandı. O, kiçik vaxtıdikigi oxşaş, kişilərinin özünülü oylaydıqalıqıqa. Onun tartıvatqan azabı bilən qılçikari yoxluqıqa. Yer şarının mu, oxşaşlı toxtumay çörgülə verdiqalıqıqı hayran idi. Onun jürgidə boran kötürlü vassa. Bula oldurgan aşkanının cimci turgallıqı. Burun kıdın kılç mı özgermigelliki nemsi? Kızıl kargaydın yasalgan eğir üstel. Caven, parkırap turgan tahtay üstü hiç iş bomuğandak ornudun midirlap mı koymaydı o? Bu aşkana adeti yıkımlıq hem çıraylıq idi. Scarlett tamaktan kiyin bu yerinin cimcit muhitidi olduruşunu yakşı köretti. Lekin bugün akşam o bu xil muhitki şunçilik öş boldi. Eğer dadıstan kokmasa hazırla çıkıp gitip, apsının işkanı öyüdeki safağı özünü taşlap, kanğıdak jığılvağan bolatti. Bu bütün öylənin içi de Scarlett en yakşı gördüğün öy idi. Her gün ettiğinde Ellen bu öydeki egiz üstelde oldurup bütün korkunun hesabını hatırlaydı. Nazaretçi Jonas Wilkerson'un doklatını anlaydı. O yer yine öydeki hemmeylenin dem alıdığan yeri idi. Ellen hesabat bilen aldıraş oldurgan çağılırda Geralt Kona yatma orunduqta dem elip yatattı. Kızla oldurşup ketken safada oldurattı. Şu turkıda Scarlett'nin könli şu öyünü tartıp durattı. Ellen bolsa, beşini onun tızığı kuyup yatkısı. Cimcit yetip, rasa bir jığılvağısı keletti. Onun apısı kaçan mı kele? Uzak ötmey, Payton çakının şiğil yolda gıçırılgan avazı anlandı. Arkadın, Ellen'nin Payton keşke icazet bergeni. Uzak ötmey, koridorda kadem tivişi anlandı. Köpçilik başlarını kötürüp, onun gıtanla kardı. Çırayı çarçıgan hem gəmkin körünetti. Onun kırışı bilen tan, öğünün içi güppü de limon pırap ketti. Onun kimlerden daim muşu bir pırak zadeli ketmeydi. Şuna Scarlett bu pırakını apsı bilen birleştirip karaydı. Onun kendinden negir anımı kırdı. Kolu da son kuturaddı. Kalpıkları sozulup, kaş kapakları süzülüp ketken idi. Gəmkin çırayda, haq anlamığı dək dərəcədə boş xudurab kırbatatdı. Onun bir işten narazlıqını başqılamı anlısın degendək, bəzi gəplərini üllük rəktəbmi qoyatdı. Keçkip qaldıq, keçir anla, dedi Ellen beşidiki yağlıqını Scarlett'ı beri vidib. Şu arlıqda o Scarlett'nin mənzini sılap qoyuşqımı ölgördü. Geralt Ellen'i körüb, xudu ürküp ketken attak bir dili jalanıp ketdi. O balını çoğundur aladınız mı? Çoğundurdum. Hem o ölüp mü ketdi? Biçara bala. Dedi Ellen cevap berip. Eminim o ölüp keter mi ki indi vedim. Herhalde ondaq bu mu di? Hayat kaldıgan da kalıdı. Kızla tanlı onunla karıştı. Çıraylardan hayranlık çıkıp duradı. Geralt xudu bu işini aldın bildiğin dək beşini çayqıdı. Balının ölüp ketkenim o bubdu. Becarının tadısı yok da. Keş bulup ketti. İbadetimizni kılıp alaylı. Ellen nahaydı sezgürlük bilen onun gipini bölüp etti. Eğer Scarlett apsini düşenmeydiğen kız bulduğun bolsa, onun bunda kılışının tigigi yetelmegen bolatdı. Emmi Slattery'nin boğukunun tadısı zadı kim? Bu, bəkmi kızıqarlıq bir iş idi. Bunun ceryanını, apısının sözləp bir işini küsse, o işinin tigige mängü yetkili bulmaydı. Bu, Scarlett'a ayan idi. Scarlett, o adamını Jonas Wilkerson mekin dəp oylaydı. Çünkü o bir kançı qitim karangı çüşkende, Emmi işkisinin çoğun yolda ketivatqalıqını körgen idi. Jonas şimallıq, xotunu yok adam idi. Nazaretçilik işini kılgandın beri, naiyelikler uyuşturgan bəzmilərgi baralmayı batatdı. Nam abroyu

بار ادملا اونی özلرگی هرگز کیوگل کلمایتی. سلاتریگو اخشاش توان تبیق دیک ادملردن باشک ادملر اونون بلن بیرش کلیش مکلمایتی. اونون مدنیت سویسی سلاتریلردن بر براور استن بوغاشقا اولارنن قزغمو هم اویلنمایتی. پقط کچلری او قز بلن سرت پات پات اوچورشپ تراتدی خلاص. سکارلیت هم منیمگه قزقیدغان بوغاشقا بو ایشنن تگیگی یتالمای چونقور بر تنیب قویدی. بونداق ایشلا دایم اپسینن کوز آلدیدا یوز بیریتدی. لیکن او زادیلی اونداق ایش بولوب باقمغاندک کاری یوق ژوریوریتدی. Özü binormal dep bilgen işlağa pekatlı kızıqmaydı ve Scarlett'ni mu şundaq tərbiyeleydi. Ama onun önümü digendek bolmay vatatdı. Ellen küçük güllük kutudaki bir nersini iliş üçün tam meşterepki mangan idi. Nigrana keskin avazdı üllük sözləb. Ellen xinim, aval tamıqınızı yiyip andın ibadet kısınız mı boludu? Dedi. Rahmet sana ana, kuskum aşmedi. Tamakını bana hazırlata yakılımın, dedi negir ana. O, kapakları türük, aşkanığı çıkıp ketip etip, var kırdı. Pork, aşpazgı et, otunu yıkıversin. Elin hanım kaytıp geldi. Tahtay onun putu astıda gıcırlap ketti. Tekimi bek odura vatkını, bu yerde oltırgallarga o tarafdan inik anına vatattı. Мән о ярымас ақтәліклеріні йоқ едін іштапыды деп, нәчі қетім әйтқан. Әммісі яқшылықны білмейдіған орын ішеклі. Эллин қиным о ұланың ішіні қылымен деп немі қылуды? Іш болса, құлдың бір ішкіні сеті біліп шолағы қылдырмамды. Мән ені деген. Негір ана өзінің чарсы бойча хожайылдырға қандақ ішкі қандақ муамыл қылыш керекілкіні білдірмекші болады. O, şundaq dəb qodrav etib, bir negirnin xocayılırıqı minin gipimini anla deyişinin ədəbsizlik işgəlikini mə çüşün ətdi. Yenə, ula özlərinin ızzət dörmədini saxlaş üçün, onun gəplərini hər qancı var qırab durub desim o, anlamasıqları kerek dəb mə oyla etdi. Şundaq qılğanda, onu heç kim əyibləməkdi, həm onun daim şundaq işləği uçursa, sözləb qoyduğan adıdı ba dəbla boldı qılatdi. Pork Petnus'ta velk piçak, lüngü götürüp kırıp geldi. Kainidin Jack isimlik 10 yaşlık bir negir balımı bar idi. O bir kolada ak yonlikinin tügümüsüne etkeş, yeni bir kolada özünün boyudun mu igiz bir yelpügüşünü götürüp kırdı. Ellen kralt koyup bergen orunduk kelip oltırıp turşuğa, töt tarafın töt eğiz tanlı gap başıldı. Apa, minin yeni könlükümünün ziyekleri sökülüp getip do. Ata, 12 kauçuk tarih kentdegi şunu kiyip bağımsan bulmaydı. Tikip bəsiniz jo. Apa, Scarlett'nin yeni könlükü mininkidin çıraylıq. Minin şaptul çeşki könlükün pek misad. Scarlett şunu kiyip, mən onun yeşil könlükün kiysen bulmamdı. O, mininkin kiyisi şundak yarışıdı. Apa, ət akşamlıqı tanısı tüyüyende qaytaycu. Mən 13 yaş kırdım qo əmdi. Oxara hanım, işin əmsiz. Boldu qınağla kızla, kamça çıkaymıya. Kadi Kalviyat'nın bugün çüştengin Atlantada mağın etişçe. Cem duram silah yok. Mən şu turkıda özümnün avazımı anlayamayı vattı mən. Ula tarafta uruşnağla parağını kıgıdak. Koşun təşkilləv etip do dəp mi anladım? Charleston tarafta mu xəvər kelev etip do? Ula şimallıq albastılanın boza kılıçlarığı çidi almayı etip do dək. Elin çarçap ketkeşke gəp kılıç xoş yaxmay, həmmi gəpki külüplü qoydi. Lekin ayol kişi bo'lgandekin erning gapiga javob bermasa yana bo'lmaydi-da.

0: yorquğa. Hatta bir saat ilgiri özü bezar boğan öy cazlarga tez süratte bir kur qarap çıxdı. O nerslerinin hemmesi onun hazırki keyfiyatı bilen rengdarlınıp ketken. Öyle burunqıdın bekrek süyümlük tüske kırıp qağan idi. O bu minutni ve bu menzirini emdi mengü unutmaydı. Scarlett küçük vaktinin başlapla ibadet kılganda anısıgı çokunatdı. Közleri kadimden tartıp medilinip kilovatkan bu Meryem'de emez, apsının onunı çikilip durgan çıraydı bolatdı. Mukaddes ettirgül, bimarının sağlamlıqı, akıl paraset buluqı digerler, elinin paziletlerde işbadılınıp durgan bolğaşka, Scarlett'ı şunçilik çıraylıq anlanatdı. Lekin bugün işla başkıçı boldı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlığa isle.

Hörmetlik radio anlıgıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalık Nəşriyyatı nəşir kılgan, Rahman Mahmud tərcümü kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazinin namlıq romanını anlattık. Davamını ətideki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muhariri Məhliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülxalık Əməd, məsul muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülqadır. Əmdə diktanla stansımızın anlatılış aldığı durğan başqa sərxil programlar da bulsun.